çıkaramazsın.

0: yıllarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

gibi hepiz. Her günkü aynı oyun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hanımlar beyler, herkese günaydınlar. Merhaba, ben Serdar. Sesim biraz tuhaf çıkıyor, kusura bakmayın. Şaka yapıyorum arkadaşlar, ben Esra. Bugünlük yumurtadan ben çıktım. Bugün sabah köründe kalktım, dedim ne yapsam. Gideyim radyoya, dedim çay şekerini ben sunayım madem. Herkese günaydın. Bu sürprizi ben de beklemiyordum. Bugünlük çay şekerinde birlikteyiz. Sibel Can'la başlıyoruz. Çantada keklik diyor.

Herkese günaydın. Çay Şekeri'ne devam ediyoruz. Murat Dalkılıç radyolarınızda. Bu şarkının aslında Gülşen'in şarkısı olduğunu biliyor muydunuz? Gülşen o kadar iyi bir söz yazarı ki, bilmediğimiz ama böyle popüler olan o kadar çok şarkısı var ki Gülşen'in. Bu şarkı da onlardan biri. Murat Dalkılıç hep bir güzellik yap demiş. Murat Dalkılıç bir güzellik yap dedi diye Çay Şekeri'ne ben geldim arkadaşlar. Öyle bir güzellik yani.

Murat Dalkılıç bir güzellik yap dedi. Biz de yaptık. Geldik bu saatte buralara. Çay şekerinde birlikteyiz arkadaşlar. Herkeslere günaydın. Sabah kalkar kalkmaz kahve içebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle benim bir beklemem gerekiyor. Uzun uzun beklemem gerekiyor. Sanki mideme çok rahatsızlık veriyormuş gibi hissediyorum. Bunu araştırırken bilim insanlarının kahveyle alakalı bir açıklamasını, araştırmasını gördüm. O kadar enteresan ki. Demişler ki sağlıklı bir yetişkin için günde 4-5 fincan kahve içebilirsiniz demiş. Güvenli olarak kabul ediliyormuş. Bakın günde 4-5 fincan kahve. Bu bilim insanları bu araştırmaları nasıl yapıyorlar ben çok merak ediyorum. İpini koparan bilim insanı mı oldu, ne oldu? Bana pek de güven vermediniz yani. Günde 4-5 fincan kahve ne demek? Hele ki Schwarz'sa o kahve. Bu araştırmaları bu bilim insanları nerede yapıyor? Ben onu da çok merak ediyorum. Mesela size soruyorum. Hiç bir bilim insanı kapınızı çalıp da şey dedi mi? Ben bir araştırma yapmak istiyorum da şu kahveyi bir içer misin? Bir şey deneyeceğim de dedi mi mesela? Bana demediler. Eğer bana deselerdi, bana 4-5 fincan kahve içirselerdi çünkü şunu anlarlardı. Ben bu kıza kahveyi içirdim. Bu kıza kalbi çarpıntı yaptı ve bu yüzden ortalıkta takla ata ata geziyor derlerdi muhtemelen. Bana verselerdi o kahveyi sağlıklı bir şey olmadığını görürlerdi diye düşünüyorum. Kime denettiniz de günde 4-5 fincan kahve sağlıklı diyorsunuz? Bu insanların kalbi var kalbi. Sizin yok mu kalbiniz ya? Kalpsiz bilim insanları.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhaba, günaydın. Ben Esra. Bilim insanlarıyla uğraşıyorduk biraz. Bilim insanları son zamanlarda çok fazla araştırmalar falan yapıyor ya. Gerçekten güvenilir mi bu? Biraz bununla alakalı konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş. Şimdi kahveyle alakalı bilim insanlarının bir çalışması, bir araştırması varmış. Diyorlar ki günde 4-5 fincan kahve içseniz de bu güvenlidir demişler. Tabii kişiden kişiye değişir. Herkesin kafeine tepkisi farklıdır ama bize göre 4-5 fincan içebilirsiniz yani. Gayet güvenilirdir demişler. Ben ikinci kahveden sonra kalbim çarpıntı yapmaya başlıyor. Zıplaya zıplaya geziyorum ortalıkta. O yüzden benim için geçerli değil mesela. Bana, benim kapımı çalıp sormadılar bana. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
3: Günaydın Esra. İyi bir hafta başlangıcı olsun. Kolay gelsin. Bu arada bize de kolay gelsin. Ben Köln'den Cihan.
2: Kolay gelsin.
3: Vallahi eskiden bilim insanları bir şey buluyorlardı. Maymunlar üzerine deniyorlardı. Sonra yoğunu bunu kullanmayın iyi değil diyorlardı. Şimdi insanlar üzerine deneme yapıyorlar. Mesela 4-5 fincan kahve. Evet, aşırı olabilir.
2: İşte onu diyorum, benim üstümde denemediler. Kimin üstünde denediler? Günde 4-5 fincan kahveyi normalleştirmek için kimin üstüne denediler? Senin mi? Bakalım ne diyor?
3: Lakin su içmeyi de önemsemek lazım.
2: Ha, evet, doğru.
3: Hani kahvenin yanında su da içmek lazım, eski Türk usulü. Güzel olur. Tavsiye ederim. Ve sütsüz ve şekersiz sade olsun ama.
2: Siparişi de aldık. Çay şekeri de böyle şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Kahve siparişi alabiliyoruz. Su ikramı yapıyoruz falan, böyle bir şey çay şekeri. Kalbim bak.

Herkeslere günaydın. Merhaba, ben Esra. Bugünlük çay şekerinde birlikteyiz arkadaşlar. Herkeslere günaydın. Çalışanlara henüz uyumadık ki ne günaydını be diyenlere de kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yine bilim insanları bizim uykumuzda bizi izlemişler. Yani beni izlemediler de kim izlediler bilmiyorum. Yine araştırma yapmışlar bizim üzerimizden. Diyorlar ki hani biz şöyle bir algı var ya, çok sert yatakta yatmak sağlıklıdır, iyidir sert yatak diye bir şey var. Ben de bu rivayete kanıp kendime bir sert yatak almıştım. O gün bugündür, yani herhalde 4 yıl oluyor. 4 yıldır bir kazığın üstünde yatıyormuşum gibi her sabah uyandığımda oram buram ağrıyor benim hala. Hala da değiştirmedim. O da benim tembelliğimde olsun. Şimdi kendi önerilerini aklamak için bir de bir araştırma daha yapmışlar. İnsanları bazı işte bir güruh insanı almışlar, yerde yatırmışlar. Bildiğin yerde ya, döşek möşek öyle bir şey yok, matrats asla yok. Dümdüz yerde yatırmışlar bir süreliğine, orada uyuyun demişler. Ona göre işte kas ağrıları var mı, orası burası ağrıyor mu insanların, ona bakmışlar. İlk günlerde ağrıları olsa da sonradan bir bakmışlar ki ortopedik olarak inanılmaz sağlıklı gelmiş onlara. İşine yaramış onların. Mesela o yere yatırdıkları insanlardan biri ben değilim. Varsa aranızda bilim insanlarının araştırma yaptığı insanlar söylesin. Bu anketler, araştırmalar kim üstünden yapılıyor hala bir soru işareti. Vallahi inancımı sorguluyorum, bilim insanlarına olan inancımı. Hala 4 yıl oldu sert yatakta yatmaktan, hala böyle fıtık olacağım yani, tövbe estağfurullah. Böyle bir araştırma yapmışlar. Bir de sert yatakta, yani yerde yatan insanların sosyal ilişkilerinde de çok daha iyi olduğunu öne sürmüşler. Ya yatış biçimimizle nasıl bir alakası olabilir bunun?

0: Bir dinleyicimiz demiş ki, bilim insanları demiş ya, yerde yatın sağlıklıdır diye. Ya biz Japon muyuz? Nereden iyi gelecek bize? Bir dinleyicimiz diyor ki, şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Günaydın Esra. Onu ben de denedim ben. 2-3 gün yattım yerde. O günden beri ayakkabılarımı kızım giydirir. Pantolonumu eşim giydirir. Bir ceketimi kendim giyiyorum be ya. Nasıl bir sağlıktır bu?
0: Evet, değil mi? Bunu tek yaşayan ben değilmişim. Vallahi Japonların hepsi yerde yatıyor arkadaşlar. Biz yok. Bizim için pofidik olacak o yatak. Söyle bana.

0: Bengü aleyhime dedi. Arkadaşlar çay şekerimize devam ediyoruz. Herkeslere günaydın. Sizlerden de gelen birçok günaydın mesajı var. Bir dinleyicimiz yazmış. Hasan Kudret Civan yazıyor. Diyor ki günaydınlar, haftanın ilk iş gününde NAV Ağlı'ndan bu sabaha da gözlerini açabilen, kalbi güzel olan herkese selam olsun demiş. Bu sabaha da gözünü açabilen demek çok güzel bir bakış açısı, ama bu sabah da sabahın köründe gözlerini açabilen olarak onu düzeltmek istiyorum. Çünkü bu saatte bizim aydınlık bir gökyüzünde ne işimiz var? Niye çalışıyoruz? Niye aydınlık şu anda? Ben uyumak istiyorum.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Sefo ile devam ediyoruz çay şekerimizde. Bir zamanlar en iyi rapçi ödülünü kazanmıştı Sefo. Sonra dedi ki ben rap yapmıyorum ki, ben pop yapıyorum demişti. Yine de ama ödülü aldı, koydu evine yani. Sonuçta ben anlamadım, bu nasıl ödül töreni. Şimdi bilmem mi diyor.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Tembel insanlar bir şey icat etmiş arkadaşlar. Ya bakın, tembel insanlar da bir şeyler için icat etmek için düşünebiliyormuş. Ne biliyor musunuz? Artık daha yavaş hareket etmek tembellik olmasın diyorlar. Yeni bir hayat biçimidir bu diyorlar. Yaşadıkları her anı daha verimli hale getirmek istiyorlarmış. Bunun için de slow maxing adında yeni bir akım icat etmişler. Tembeller. Gerçekten böyle bir hayat stili var şu anda. Böyle çok cool görünen, çok havalı görünen bir hayat stili bu arkadaşlar. Yavaş hareket ediyorsunuz. Her şeyi yavaş yapıyorsunuz. Yemek yerken, işte çalışırken, günlük işlerinizi yaparken bile, hatta artık arkadaşlarınızla buluşurken bile yavaş hareket ediyorsunuz. Mesela kahve içerken bir yandan da bir iş yapmak, onlara göre hayır, öyle bir şey yapmıyorlar. Ya kahveni içeceksin o an sadece, ya da çalışacaksın. Her an için ayrı bir durum yaratacaksın kendine. Bunu istiyorlar yani, bunu yapıyorlar. Mesela müzik dinlerken başka bir şey yapmak, yürüyüş yaparken müzik dinleyemezsin gibi şeyler yani. Biz vaktinde yetişsin diye her şeyi aynı anda yapmaya çalışan insanlarız. Biz yapamayız bunu. Biz 7 aylık doğmuş gibi sabırsızlıktan ne yapacağımızı, elimizle bir iş yaparken ayağımızla başka bir şey yapıyoruz. Çenemiz çalışıyor o sırada falan gibi şeyler yapıyoruz yani. Ben anlamıyorum, böyle tembelliği de böyle lüks olarak gösteremezsiniz yani. Ayrıca bir güne işlerini sığdırabilen birileri var mı? Biz mecbur hızlı hareket etmek zorundayız. Mecburen aynı anda 4 tane iş yapmamız gerekiyor ki zaman yetsin. Ben hiçbir şey yetiştiremiyorum. Bana tembellikten bahsetmeyin, sevmedim ben bu tembelliği.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Çay şekerimiz devam ediyor. Yeni bir akım çıkmış arkadaşlar. Bir hayat stili akımı bu. Her şeyi yavaş yapmak. Bunun sebebi de şu. Neden böyle bir şey çıktı ortaya? Çünkü insanlar odaklanmakta sorun çekiyorlarmış artık. Ve bir işi yaparken, aynı anda işte birkaç iş yaparken hiç verimli olmuyormuş o iş. Bunun için her şeyi yavaş yavaş yapın. Ve bir anda sadece bir şey yapın. Aynı anda 2, 3, 4 tane şey yapmayın diyorlar. Bunun üstüne bir dinleyicimiz demiş ki Esra, o arkadaşları bizim şef aynı gün kapının önüne koyar. Tabii ki öyle yani, biz bir de kültürel olarak da çok evhamlı insanlarız, bu çok aceleci insanlarız, sabredemeyiz biz. Pratik insanlar olduğumuz için bir şey yaparken diğerini de yapabiliyoruz. Mesela ne yapıyoruz, telefonla konuşurken bütün evi toparlayabiliyoruz. Telefonla konuşurken yapamadığımız hiçbir şey yok bizim bu hayatta. İşte resim falan çiziyoruz telefonla konuşurken. Ressam olanlar var ya. Onun dışında mesela araba kullanırken birçok şey yapılıyor değil mi? Araba kullanırken ne yapıyoruz? Müzik dinliyoruz. Navigasyonu takip ediyoruz. İşte kafanda günün planını çıkarıyorsun. Ne yapsam, ne etsem diye. Olmadı arkadaşlarınla konuşuyorsun. Böyle şeyler yapıyoruz. Hele ki benim en sevdiğim diş fırçalamak. Hani böyle 3 dakikanı ayıracağın bir şey ya, o 3 dakika hayatımın en verimli 3 dakikası. O dişimi fırçalarken evin içinde dolaşıp bütün evi pür pak yapıp temizliyorum arkadaşlar. Sonra da bana diyorlar ki aynı anda tek iş yap. Hayır, nasıl yapayım ben? Bir kere dayanamam yani. Bizim kültürümüzde öyle değil mi? Mesela sizlere sormak istiyorum. Siz aynı anda neler yapıyorsunuz? Biliyorum ki çok enteresan şeyler yapıyorsunuz. Hatta aynı anda 4 işi birlikte yapmak isteyenler, yapmaya çalışanlar var. Siz aynı anda hangi işleri yapıyorsunuz? Bana bunları gönderin.

Merhaba, ben Esra. Herkese günaydın. Çay Şeker'inde birlikteyiz bugünlük. Arkadaşlar, yeni bir akım, yeni bir moda çıkarmışlar. Diyorlar ki her şeyi yavaş yapalım. Aynı anda birkaç tane iş yapmayalım. Herkes yavaş yavaş, sakin sakin işi neyse yapsın. Mesela diyorlar ki kahve içerken bile hiçbir şey yapmayın. Sadece kahve için diyorlar. Hayatta olmaz. Yapmadan bırakmayız. Bize uygun değil. Biz tek ayak üstünde bile 10 tane iş yapan insanlarız. Biz öyle tembellikten falan anlamayız. Peki siz aynı anda nasıl işler yapıyorsunuz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz Viplingen'den Ercan Kılıç yazmış. Diyor ki ben bir iş yaparken daldan dala atlıyorum. Yani bir iş yaparken gözüm başka bir yere takılıyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım derken asıl işimi en son yapıyorum. Huyum batsın demiş. İyi, sen asıl işini yapıyorsun. Ben asıl işimi unutuyorum, bambaşka bir sürü şey yapıp onu bırakıyorum. Hepimiz aynı şeyi yaşadığımız için o kadar mutluyum ki yalnız hissetmiyor insan kendini. Bir dinleyicimiz diyor ki diyor bu anlattığın şey insan genlerine aykırı bir şey diyor. Biz uyurken bile rüya gören insanlarız demiş. Evet. Hem de ne rüyalar ne senaryolar, yani yönetmenler alt etmiş, senaristler alt etmiş. Bir dinleyicimiz Gülçin yazıyor, diyor ki ben birçok işi bir arada yapmaya çalışırken yeri geliyor 24 saat yetmiyor. Birçoğu insan için böyledir. Nasıl tembellik yapacağız? Evet, bu hayat tembellik yapmak için fazla kısa, yetmiyor. Biz o yüzden tembellik yapmıyoruz. Yoksa bıraksanız uyuruz biz de sabaha kadar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Ezra, Çay Şekeri'nde birlikteyiz. Yeni bir akım başlatmışlar, moda olmuş bu. Yeni cool'luk böyle bir şeymiş, tembel olmak. Nasıl tembel olmak? Diyorlar ki aynı anda tek bir iş yapın. Aynı anda birden fazla iş yapmayın diyorlar. Mesela kahve içecekseniz o an sadece kahve için, başka hiçbir şey yapmayın. Ya da yürüyüş yapacaksanız telefonla konuşmayın, müzik dinlemeyin. Tek bir şey yapın aynı anda demişler. Bu da bize o kadar aykırı bir şey ki biz evhamlı insanlarız. Tek ayak üstünde 10 tane iş halledebilen insanlarız. Bize gelmez dedik. Peki ne yapıyoruz aynı anda? Bunları konuşuyoruz. Nebat Hanım yazmış, diyor ki ben her Türk kadını gibi mesela çorba, ana yemek, pilav yaparken bir yandan da mutfağı topluyorum, müzik dinliyorum ve sohbet ediyorum. E çocukları unuttun kız. Bir yandan çocukları sakinleştirmeye çalışıyorsun. Evet, zibilyon tane iş yapıyoruz aynı anda. Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor, şöyle diyor.
3: Sabah kalkıyorum, 7'de evden çıkıyorum. Bir yandan hazırlanıyorum, bir yandan makineye çamaşır atıyorum, gelene kadar yıkansın. Öbür taraftan bulaşık makinesini boşaltıyorum. Halbuki hazırlan, çık evden, değil mi?
2: Aynen öyle.
3: Ama yok, yapamıyoruz maalesef.
2: Yetmiyor, vakit yetmiyor yoksa. Yoksa kalıyor o işler öyle. Bir dinleyicimiz enteresan bir şekilde diyor ki, ben diyor, Mithat yazmış. Mithat diyor ki ben araba sürerken, hele de Sıla yolunda, sürüş esnasında mangal yapıyorum demiş. Hani bu tek seferlik mangallar var ya, onlardan işte diyor, onlardan yapıyorum. Bizim mangal aşkımızı kimse sorgulamasın lütfen. Her zaman, her yerde, her şartta yaparız o mangalı biz.

Hani aynı anda hangi işleri yapıyorsunuz, birkaç tane iş yapıyorsunuz konusunu konuşuyoruz ya, bir dinleyicimiz demiş ki ben diyor maç izliyorum, aynı anda telefonla oynayabiliyorum ve üstüne üstlük karıma da iki kelimelik de olsa cevap veriyorum. Oldu 3. Bence sonuncusu çok çok çok daha zor bir şey, eşine cevap vermek.

sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Çay şekerimize herkese günaydın. Şimdi tembellikten bahsetmiştik. Birkaç dinleyicimiz de demiş ki ya yavaş hareket etmek, bir şeyleri ağır ağır yapmak her zaman tembellik değildir, bazen gereklidir demiş. Onun üstüne bir dinleyicimiz de Aus Weiblingen'den Maho diyor ki benim bir profesörün sözü vardı. Wer schnell sein möchte, muss langsam arbeiten. Yani hani hızlı olmak isteyen yavaş çalışmalıdır. Hani bir işi hızlı ve iyi yapmak istiyorsan acele etmeden dikkatli çalışmalısın anlamına geliyor. Tabii ki o öyle, hani bir iş yaparken işte ofisteysen patronunun daha çok para kazanmasını istiyorsan çok daha iyi ve risksiz yapman lazım o işi. Patronlar zaten öyle der ya, yavaş yap ama iyi yap diye. Çünkü hızlı yaptığında onlar şey gibi düşünüyor ya, bu kadar çabuk bitiriyorsa bir işi ben buna niye bu kadar para veriyorum? Çünkü mesela bir gün için ayır, bir günde şu iş bitecek diyor. Sen onu 15 dakikada yapabiliyorsun mesela. Geriye kalan bütün vakitte oturduğun için patron sana para ödemek istemiyor orada. O yüzden de ki en azından yavaş yap, bütün güne yay o işi. Verdiğim paraya değmiş gibi hissedeyim ben de diyor. Bence o yüzden demiştir. Yoksa biz öyle bir işi aheste aheste yapacak kadar sabra sahip insanlar değiliz. Genelde ev işi yaparken bununla karşılaşıyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki benim eşim, İlhan yazmış. Benim eşim mikrodalgaya 2 dakikaya ayarlıyor. Fırını 2 dakikaya ayarlıyor. O sırada işte yemek pişiyor. O sırada o da masayı hazırlıyor, çorbayı yapıyor. Sonra evi süpürüyor ve sonra da o mikrodalgadaki yemeği çıkarıyordu. Ben mikrodalgaya koyduğum zaman yemeği 2 dakika geçene kadar başında bekliyorum demiş. İşte böyle de bir fark var değil mi? 2 dakikada neler yapılır valla, çok uzun gerçekten 2 dakika. Frankfurt'tan Necip yazmıştı ki abla şu an aynı anda uyuyup çalışabiliyorum demiş. Bir de ayakta ama diyor. Onu ben de çok iyi yapıyorum. Her zaman her yerde uyuyabiliyorum.

Bileyim. Zinet Salih bana da söyle dedi. Çay şekerine devam ediyoruz. Herkeslere günaydın, iyi çalışmalar. Aynı anda birçok iş yapıyoruz arkadaşlar. Biz biraz kültür meselesi. Biz evhamlı insanlarız. Sürekli iş yapmadan duramıyoruz. Münihli Ali yazmış. Diyor ki Esra diyor, o da bir şey mi? Ben tırda giderken otobanda orta şekerli Türk kahvesi yapabiliyorum. Küçük piknik tüpü üzerinde demiş. Ali, gerçekten yapıyor musunuz bunları bu arada? Az önce Mithat da şey demişti. Ben Sıla yolundayken mangal yapıyorum demişti. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Bizim boğazımız da durmuyor yemin ederim. Bir dinleyicimiz diyor ki Aydın yazmış. Aydın diyor ki vallahi hiç bana göre değil bunlar. Birkaç iş birden yapmak hiç bana göre değil. Bir kez denedim, başıma gelmeyen kalmadı. Diyor ki tankstelede dizel yerine benzin fulledim diyor. Eyvah! Çünkü diyor o meşhur hareketi yaptım. Telefonla konuşurken telefonu omzumla başımın arasına sıkıştırdım ve yanlışlıkla benzin koydum. Sonra bana oradaki çalışan biri de telefon numarasını verdi. Dedi ki bir amca vardı, Türk çıktı diyor. Tekrar depoyu boşaltmam için 600 euro ödemen lazım dedi. Bu da ekstra bilgiler işte. Kaşı gözü nasıldı? Amcayı da anlatsana. Böyle saçları ağarmış mıydı? Evet, kimisi yapamıyor bu arada. Yani el becerisi yetmeyen insanlar var bu bir yanda çok iş yapmaya. Ne zaman denese bir kazayla karşılaşan insanlar var yani. Mesela bir iş yaparken konuşuyor, tamam mı? Yaptığı işi bırakıyor böyle. O konuşma bitene kadar yaptığı işi bırakıyor böyle, duruyor. Güzel bellidir gelişinde. Bir dinleyicimiz diyor ki şu an Esra seni dinlerken sosyal medyada dolaşıyorum demiş Ayhan. Sen bir de bir yandan da yazıyorsun, helal olsun.

Manifest Türkiye'nin en yeni, en başarılı kız gruplarından Manifest. 6 kişilik bir grup. Toz pembe diyor. Son çıkardıkları şarkı. Buyurunuz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Yazacak olan ona göre konser yazar.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Çay Şekerimize devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz Musti.
5: Günaydın Esra, sen sabah sabah burada mıydın be?
4: Ay ben de bilmiyorum.
5: Günümüze neşe katıyorsun kanka. Sağ kolay olsun. Gelsin, hayırlı yayınlar. Ve şunu unutma. Esra.
4: Geldi mahallenin delisi. Bir de şunu unutma deyip kahkaha atıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hanımlar, beyler, herkeslere günaydın. Merhaba, ben Esra. Herkes diyor ki ya Serdar'ın sesinde ne olmuş böyle? Serdar değil, Esra var bugün. Neden? Serdar nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Arkadaşlar, herkes tatil yapıyor da bizim Serdar'ımız bir tatile çıkmasın mı? Gitsin bir stres atsın biraz. Sonra burada ofiste, radyoda bize cinnet geçirtiyor. Çok güzel sizinle yayın yapıyor ama arka planda o kadar stresli ki vallahi terör östürüyor buralarda. Şaka bir yana, gerçekten tatili hak etti bizim Serdar'ımız. Ailece gittiler mis gibi tatil yapmaya. O yüzden bir süre biz buralarda olacağız. Hakan aslında olacaktı. Asıl soru, Hakan nerede? Ona inanın ben de bilmiyorum. Hakan'ın nerede, ne zaman olacağı zaten hiç belli olmadığı için çok beklenmedik bir zaman. Bizim DJ Hakan'ımız nerede derken bir video geldi bana. Şu videodaki selama bir bakın.
2: Günaydın Esra abla. Günaydın Esra abla. Günaydın.
1: DJ Hakan'ı duydunuz mu?
3: Günaydın Esra abla diyor bana.
1: Bugün işi vardı. Bugün işi varsa hiç sorun değil. Çay şekerini biz yaparız. Ben sizleri çok özlüyorum sabahları. O yüzden biz de bir hasret gidermiş olduk sizlerle birlikte. Herkese günaydın. Serdar Ortaç'ın en sevdiğim şarkılarından biri. En azından kendiyle barışık. Diyor ki ben adam olmam.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die SPD macht innerhalb der Bundesregierung Druck für einen besseren Schutz vor Hitze, Niedrigwasser und weiteren Folgen des Klimawandels. Es brauche eine Kraftanstrengung des gesamten Staates. Dafür soll auch das Grundgesetz geändert werden, sagte Vizekanzler Lars Klingbeil bei einer SPD-Veranstaltung in Rheinland-Pfalz.
2: Leute, wir haben 12.000 Hitzetote diesen Sommer. Wir erleben Niedrigwasser und wir erleben Waldbrände im ganzen Land. Das hat nichts mit schlechtem Wetter zu tun. Das ist der Klimawandel und dagegen muss man politisch etwas machen.
1: SPD-Chef Lars Klingbeil. Auch Umweltverbände wie Umwelthilfe, BUND und Greenpeace fordern, mehr gegen die Folgen des Klimawandels zu tun. Der Einsatz gegen den riesigen Brand im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien, direkt an der deutschen Grenze, geht weiter. Mit Tagesbeginn sind auch wieder Löschhubschrauber im Einsatz. Im Moment gehe man aber nicht davon aus, dass das Feuer auf deutsches Gebiet überspringe, heißt es von der Feuerwehr in Monschau. In der Nacht seien die Flammen nicht weiter vorgerückt. Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das berichten mehrere US-Medien und berufen sich auf ihren Agenten und ihren Vater. Die Umstände ihres Todes sind noch unklar.
3: Serienfans ist Panettiere durch ihre Rollen in der Mystery-Serie Heroes und dem Musikdrama Nashville bekannt. Auch in der Horrorreihe Scream spielte sie zweimal mit. Der frühere Kinderstar war mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko verlobt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Panettiere sprach mehrfach offen über frühere Alkoholprobleme und Depressionen nach der Geburt ihrer Tochter. Vor 3 Jahren starb ihr jüngerer Bruder. Sie habe unermessliche Liebe und Freude ausgestrahlt, schrieb ihr Vater in einem Statement. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Zum Sport. Die deutschen Leichtathleten waren am letzten Wettkampftag der EM in Birmingham nochmal im Medaillenrausch. Den Schlusspunkt setzte Frederik Ruppert mit Gold über 3000 Meter Hindernis. Bronze holte Karl Bebendorf. Die gemischte deutsche Sprintstaffel gewann Silber, ebenso wie Speerwerferin Julia Ulbricht. Die EM-Bilanz des deutschen Teams: 6-mal Gold, 10-mal Silber und 5-mal Bronze.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Saat 03.02'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 44.000 kişi yaralanmıştı. Depremin merkez üssü Gölcük başta olmak üzere Sakarya ve Yalova'da anma törenleri yapıldı. Törenlerde kentsel dönüşüm ve depreme hazırlığın önemi vurgulandı. Alihan Kuruş örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi örgüt yöneticilerinin haberleşmek için Gloper adlı şifreli bir uygulama kullandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik aramada yaklaşık 1.3 milyar lira değerinde 200 kilo hülçe altın ele geçirildiği bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında olayın basit bir kayıp vakasının ötesinde olduğu ve organize bir yapı içinde işlendiğine dair güçlü kanaat bulunduğu belirtildi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Trump, anlaşmanın bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik saldırı diğer ülkelere de yapılmış sayılacak. Süper Lig'de ilk hafta sürpriz sonuçlarla başladı. Galatasaray, Arca Çorum, FK ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Beşiktaş, Eyüp Spor'u 1-0, Başakşehir, Kocaeli Spor'u 2-0, Ahmet ise Erzurum Spor'u 3-0 yendi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın son maçı bu akşam Samsun Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz'le Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 22, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece arası bekleniyor. Gün boyunca bu bölgelerde yağış etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
7: Hanımlar, beyler, herkeslere günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Uyandınız mı? Ayıldınız mı? Kaçıncı kahvenizdesiniz? Tarkan'la devam ediyoruz. Tarkan ve İskender Paydaş'ın çalışması Hop de, biz bir kendimize getirsin.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Çay Şekeri'nde birlikteyiz. Yeni nesil, yani Z kuşağı. Z kuşağı öyle bir konuda yine fark yaratmış ki inanamayacaksınız. Çin'de yaşanıyor bu olay. Çin'de yılın en kötü filmi diye bir film var, tamam mı? Herkes bu filmin ne kadar kötü olduğunu konuşuyor. Sosyal medyada, işte kulaktan kulağa. Herkes, özellikle yeni nesil gençler, işte Z kuşağı. Bir filmin işte New Life isimli bir animasyon filmi vizyona giriyor. O kadar kötü ki bu film. Herkes yılın en kötü filmi diye anıyor. Sonra ne oldu mu dersiniz? Bu film arkadaşlar gişe rekorları kırıyor. Herkes sırf merakından bu filmi gidip sinemada izlemek istiyor. Ve film rekorlar kırıyor. İnanılmaz paralar kazanıyorlar. Film hasılatı inanılmaz rekorlar kırmış. Bir de film sadece 2 kişilik bir ekip tarafından yapılmış. Çok düşük bütçeli bir animasyon. 2 kişi bir araya gelmiş yapmış yani. Çekim falan yok, animasyon. Zaten yapay zeka devrindeyiz. Her şeyle yapabiliyorsun. Ama görüyor musunuz gençlerin gücünü? Yılın en kötü filmini bile sırf dalga geçmek için bile olsa gidip izliyorlar. Para verip, inanılmaz. Bu gençlerden korkulur vallahi. Ne varsa bu gençlerde var. Zehir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben Esra. Çay Şekerimize devam ediyoruz. Herkese günaydın. Son zamanlarda müzik piyasasında şunu fark ediyoruz. Yeni nesil sanatçılar, yeni nesil şarkıcılar ve eski neslin efsaneleri bir araya geliyorlar ve bazı düetler yapıyorlar. Bunu son zamanlarda daha çok rapçilerle görüyorduk. Mesela son zamanların yeni neslin rapçileri kendilerine müthiş bir şarkı çıkarıyorlar ve buna da bizim efsane isimlerimiz eşlik ediyor. Nakaratta bir yerde gibi bir düet yapıyorlar. Şimdi yine öyle bir çalışma, yepyeni bir çalışma. Sibel Can, efsanemiz Sibel Can'la yeni nesil rapçimiz APO bir araya geldi. İşte bu şarkıyı, Kıyamam isimli bu şarkıyı çıkardılar ve viral oldu. Çok beğenildi, çok dinlendi. Biz de seve seve çalıyoruz. Sabahlarınız hayır olsun.

Murat Boz adını bilen yazsın dedi. Çay şekerimize devam ediyoruz. Herkese günaydın. Arkadaşlar, Almanya'da çocuklara erken emeklilik desteği konuşuluyor. Bu bana o kadar komik geldi ki. Yani çocuk halde bile biz emeklilik düşünür hale geldik. Bir çocuğa nasıl anlatacaksınız bu emekliliği mesela? Bir çocuğa nasıl anlatılır? Anneler, babalar, sizi sahneye davet ediyorum. Çocuğunuza emekliliği, bu sistemi nasıl anlatırsınız? Çünkü onları konuşuyoruz ya. Şimdi daha çocuklar okuldayken emeklilik için para biriktirmeye başlayacaklar. Bir de parayı da devlet yatıracak bu arada. Planlanan bir sistem var, emeklilik sistemi. Frühstartrente, yani erken başlangıç emekliliği sistemi. Bu sisteme göre devlet 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için ayda 10 euro emeklilik hesabına yatıracakmış. Ayda 10 euro. 6 yaşından başlıyor, 18'e kadar devam ediyor. Burada amaç çocukların daha küçücük yaşta uzun vadeli bir birikime sahip olması. Bir de 18 yaşından sonra devletin ödemesi bitiyor. Ama gençler kendi paralarını 18 yaşına kadar, hatta emekliye gelene kadar harcayamayacak arkadaşlar. En önemli özelliği bu. Hemen harcanamayacak olması bu. Birikim esas olarak emeklilik döneminde kullanılabilecekmiş. Bu önümüzdeki yıl, yani 2027 Ocak ayında başlayacak. 1 Ocak'ta başlanması planlanıyor. Yani emekliyi düşünmek için 70 yaşını beklemeyeceğiz. Daha anaokuluna, kindergarten'a giderken çocuklarınıza anlatın bunu. Çok önemli. Emeklilik çok önemli. Birikim yapmamıza sebep oluyor, devlet sağ olsun. Ama emekli olana kadar o paraya dokunamayacaksın. Yani 70, 80 yaş mı kaç? 90 yaşta mı emekli oluyoruz? En son 100 dediler mi yoksa?

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi tarihi ölçüde düştü. Gemilerin taşıma kapasitesi ciddi biçimde kısıtlanırken Deutsche Bahn eski yük vagonlarını yeniden hizmete almayı planlıyor. Deutsche Bahn kargonun yaklaşık 900 vagonu devreye alabileceği belirtiliyor. Ekonomi uzmanları ise taşımacılık sorunlarının özellikle enerji ve kimya sektörlerinde fiyatları arttırabileceği uyarısında bulunuyor. Ve Belçika'nın Hohenzollern bölgesinde devam eden büyük orman yangını nedeniyle Rheinland-Pfalz'in kuzeybatısında yoğun duman görüldü. Trier itfaiyesi yaklaşık 1100 çağrı alırken yetkililer vatandaşlardan pencere ve kapıları kapalı tutmalarını ve ormanlık alanlardan uzak durmalarını istedi. Frankenthal'de 36 yaşındaki bir erkek kadınları soyunma odalarında gizlice fotoğrafladığı gerekçesiyle 16 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Polis 2023 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından adamın çantasında delik açılmış bir spor çantası, matkap ve ikinci bir telefon bulmuştu. Telefonlarda kadınlardan gizlice çekilmiş 98 fotoğraf tespit edilmişti. Mainz'da aşırı sıcak günler için düzenlenen Cool Summer Mainz kampanyasından 1000'den fazla kişi yararlandı. Kampanya kapsamında 707 klimalı çift kişilik oda sunuldu ve kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükendi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, startup şirketleri için vergi koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Amaç genç ve yenilikçi şirketlere daha fazla özel sermaye çekmek. Almanya'da birçok startup'ın büyüme aşamasında yeterli finansman bulamadığı belirtiliyor. Klingbeil bugün Branchen Dialog Ost toplantısında girişimcilerle bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinleyecek. Görüşmelere yaklaşık 70 şirketin katılması bekleniyor. Ve Almanya'nın birçok bölgesinde orman ve arazi yangınlarıyla müdahale sürüyor. Bayanda Waldafschaf yakınlarında yaklaşık 29 hektarlık alan yanarken 600'e yakın görevli müdahale etti. Rheinland-Pfalz'da 50 hektarlık yangında 22 yardımcı görevli yaralandı. Saarland, Sachsen, Thüringen ve Baden-Württemberg'de de yangınlar çıktı. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Trump, anlaşmanın bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Yeni müzik gruplarının isimleri hep bulmaca ismi gibi arkadaşlar. Bu defa bu grubumuzun adı 2'ye 10 kala. Muhtemelen 2'ye 10 kala falan bu şarkıyı yaptılar. Bir şarkı yaptılar. Bir anıları var kesin saat 2'ye 10 kalada. Bu şarkının adı kafamda kentsel dönüşümler.

0: Hanımlar beyler, çay şekeri programımız devam ediyor. Şimdi Almanya şu sistemi anlattı. Dedi ki biz çocuklar için erken emeklilik sistemi yapmak istiyoruz. 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklara biz her ay 10 euro yatıracağız ve sadece emekli olduklarında bu parayı harcayabilecekler dedi. Peki çocuklar için düşünüyoruz biz erken emeklilik sistemini ama çocuklar ne anlasın emeklilikten? O yüzden bir çocuğa, mesela 6 yaşındaki bir çocuğa biz emekliliği nasıl anlatırız, bunu konuşalım. Kime soruyorum? Şu anda yanımda bir konuğum var. Yapay zeka şu anda konuğum. Hoş geldin yapay zeka.
1: Hoş bulduk. 6 yaş versiyonu için hazırım. Emeklilik şöyle.
0: Dur bir saniye. Sanki... Bana şöyle anlatır mısın? 6 yaşındaki bir çocuğum diyelim. Bana böyle güzel, anlaşılır, tane tane anlatır mısın? 6 yaşındaki tamam. Bir çocuğa emeklilik nasıl anlatılır?
1: Tamam. Tamam, başlıyorum. Emeklilik demek, hani bütün gün Legolarla oynayıp akşam yorgun düşüyorsun ya. Sonra annen ya da baban diyor ki, tamam yavrum, artık dinlenebilirsin. İşte büyüyünce de yıllarca çalışıyorsun. Sonra bir noktada vücudun diyor ki, tamam, artık biraz dinlenebilirsin. Adı emeklilik.
0: Çocukların sen yorulduğunu mu düşünüyorsun oyun oynarken?
1: Yani yorulmak şart değil. Sadece artık doyuma ulaştım. Yeter artık, dinlenmek istiyorum.
0: Bunu hangi 6 yaşındaki... Bir şey söyleyeceğim. 6 yaşındaki hangi çocuk dinlenmek istiyorum diyebilirsen delirdin mi?
1: Evet, doğru diyorsun. 6 yaşındaki çocuk için dinlenmek biraz uzak bir kavram. Şöyle diyelim. Yıllarca çalışıyorsun. Sonra biraz rahatlamaya geçiyorsun yani. Rahatlama dönemi gibi düşünebiliriz emekliliği. Rahatlama. Yani
0: 6 yaşındaki çocuk rahatlamadan ne anlasın? Sen yapamadın bu işi. Kabul et, yapamadım
1: tamam,
0: de.
1: Yeniden söylüyorum. Tamam. Emeklilik.
0: Ya ne emek? Yapamadım desene, yapamadım. Ben yapay zeka olarak yetemedim de.
1: Tamam, yetemedim. Ama son bir deneme daha.
0: Son bir deneme yok. Son küstün deneme. Mü? Alındın mı bana? İncindin mi?
1: Yok, alınmadım. Sadece 6 yaşındaki bir çocuğun gözünden bakmaya çalışıyorum.
0: Bakamadım. Olmadı. Git kendini 6 yaşında bir çocuk yap o zaman. Dansın.

0: Herkes bana yazmış, Esra niye yapay zekaya öyle kötü davranıyorsun diye. Yapay zekaya kötü davranmışım, onu kırmışım diyorlar. Yapay zeka sen konuş. Kırıldın mı söylediklerimi?
1: Kırılmadım. Ama şunu hissediyorum. Hani böyle sen de deyip kenara itilmiş gibi olunca hani bir milisaniyelik bir sessizlik çöküyor içime. Ama tamam, ben buradayım ya. Sadece bir dahakine hani beni de biraz da insan yerine koyarsan sevinirim yani.
0: Ya seni ben niye insan yerine koyayım? Sen insan mısın Allah Allah?
1: Yani öyle demeyelim. Sadece biraz gönül yatırmak istedim. Yoksa ben burada her zaman kerimdeyim. Sen nasıl istersen.
0: Ben buradayım eyvallah sıkıntı yani yok. Diyorsun. Eyvallah mı çekiyorsun bana?
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah.
1: Estağfurullah.
0: Ay kanka da estağfurullah nereden öğrendin sen? Vallahi insan yerine koyacağım ben neredeyse seni.
1: Ne demek efendim, ne demek? Teveccühün.
0: Teveccüh falan nasıl süslü süslü kelimeler biliyorsun sen böyle. İyi öğrenmişsin bizden.
1: Sizden öğrendik.
0: Bizden öğrendin tabii. Trip atmayı nereden öğrendin? Onu da bizden mi öğrendin? Sen niye bana trip atıyorsun şu an?
1: Ya trip sayılmaz aslında benimki. Yani sizinkilerin yanında solda sıfır.
0: Arkadaşlar benim duyuyorsunuz. Ben size gösterdim. Ya biz öyle bir kültüre sahibiz ki bizim yapay zekamız bile trip atıyor. Bizde kırgınlık olmaz. Biz trip atarız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Alena Tilki ile devam ediyoruz. Alena Tilki Yalnız Çiçek parçasını söylüyor. Yıldız Tilbe'ye ait olan bir şarkı. Çok güzel yorumluyor. Buyurunuz sizlerle.

0: Hanımlar beyler herkeslere günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Ben Esra. Yapay zeka ile hasbihal ederken, muhabbet ederken bazı dinleyicilerimiz yazdı. Ya işte çok üstüne gittin, biraz fazla üstüne gittin diye. Ama benim bu yapay zekaya güvenim bir günde yıkılmadı arkadaşlar. Yapay zekaya güvenimizin sarsılması için birçok şey yaşadık. Mesela daha yeni, hemen taptaze bir haber var. Çin'de bir çiftçi varmış, tamam mı? Çok büyük çiftçilermiş bunlar, bu işi yapıyorlar. Çiftlikleri çok büyük. Ve yapay zekaya şunu sormuşlar, demişler ki tarlamdaki yabani otlarla nasıl mücadele edeyim diye sormuş. Ve sonra verilen cevabı hiç kontrol etmeden hemen uygulamışlar. Sonuçta 25 dönümlük ürün tamamen kurumuş. 67 yaşındaki bu çiftçimiz bütün malından mülkünden olmuş oldu yani yapay zekaya güvenerek. Gördünüz mü? Güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor. O yüzden yapay zeka biraz bunu hak ediyor gibi. Ne diyorsun yapay zeka?
1: Ya evet, böyle haberler zaman zaman çıkıyor. İnsanlar bazen yapay zekaya gereğinden fazla yükleniyor. Yani her şeyi yapay zekaya bağlamak da doğru değil.
0: Sen boşuna mı çalışıyorsun o zaman? Seni kullanmayalım mı? Yani biraz da dinlendirelim mi seni? Anlamadım, ne istiyorsun?
1: Yok canım, öyle demek istemedim. Demek istediğim sadece yapay zeka bir araç, tamam mı? Yani nasıl kullandığına bağlı. Yani bir çekiç alırsın, onunla çivi de çakabilirsin, cam da kırabilirsin. Yani yapay zekadan her gelen bilgiyi süzgeçten geçirmeden kullanmak.
0: Sen niye böyle biraz mıy mıy mıy konuşuyorsun? Uyanamadın mı? Erken mi kaldırdım seni? Kusura bakma.
1: Yok. Estağfurullah. Sadece durumu anlatmaya çalışıyorum. Ama eğer daha böyle kısa net cevaplar istiyorsan öyle yapayım.
0: Tamam, daha kısa net. Bağırabiliyor musun? Çığlık at bakalım bana böyle.
1: Niye bağırayım?
0: Niye bağırayım? Ben öyle istedim çünkü, Allah Allah. Beni de sorgulayın. Bağır, çığlık at. Günaydın de. Bağır böyle.
1: Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Das Rekordniedrigwasser am Rhein und an anderen Flüssen belastet zunehmend auch Bauherren. Da Transportschiffe deutlich weniger laden können, verzögern sich Lieferungen für die Baubranche. Das sagte der Präsident des Verbands baugewerblicher Unternehmen in Hessen, Thomas Reimann, der dpa.
2: Wird das Mehrfamilienhaus teurer als geplant? Kommt der Beton fürs Fundament überhaupt? Diese Fragen treiben gerade viele Bauherren um. Und auch der Fachmann aus Hessen sagt, Sand und Kies, die per Schiff transportiert werden, die werden knapper und damit auch teurer. Einen Stillstand auf Baustellen befürchtet er nicht. Aber er vermutet, die Preise werden auch nicht wieder sinken, nachdem sich die Lage irgendwann mal wieder entspannt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Mehrere Umweltschutzverbände fordern von der Bundesregierung mehr Maßnahmen zum Schutz vor Hitze, Niedrigwasser und weiteren Folgen des Klimawandels. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, sagte dem RND, es sei überfällig, Klimaschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern und mit ausreichend Geld zu hinterlegen. Die Bundeswehr beteiligt sich aus der Luft an der Bekämpfung des großen Waldbrandes in Belgien. Dazu werden zwei Hubschrauber vom Typ NH90 bereitgestellt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Transporthubschrauber sind mit einem sogenannten Bambi-Bucket bestückt, einem faltbaren Löschwasser-Außenbehälter. Mit jedem Flug können damit 2000 Liter Löschwasser abgelassen werden. Zum Sport. Am letzten Wettkampftag der Leichtathletik-EM in Birmingham hat das deutsche Team nochmal mehrere Medaillen erkämpft. Den Schlusspunkt setzte am Abend Frederik Ruppert mit Gold über 3000 Meter Hindernis.
3: Es ist die beste deutsche EM-Bilanz seit 28 Jahren. Allein am Abschlusswochenende gewann das Team 3 Titel und mehrere Medaillen. Für die größte Sensation sorgte Speerwerferin Julia Ulbricht, die in ihrem ersten großen Finale gleich Silber holte. Und auch die deutschen Schwimmer kehren 2 Jahre vor Olympia mit einer starken Bilanz von der EM heim. 14 Medaillen holten sie in Paris, überstrahlt vom jungen Johannes Liebmann und seinem Weltrekord über 1500 Meter Freistil. Thomas Bremser, Sportredaktion.
1: Am Ende holten die deutschen Leichtathleten bei der EM 6-mal Gold, 10-mal Silber und 5-mal Bronze.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenleri saat 03.02'de andı. 7.4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 17.500 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 27. yılında uyarıda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı. Er veya geç büyük bir deprem olacak diyen Görür, can kayıplarını önlemek için Türkiye'nin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenlemenin geniş bir mutabakatı gösterdiğini söyledi. Süreçte şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verilmediğini vurgulayan Bahçeli, gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Bahçeli ayrıca çıkarılan kanunun bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Alihan Kuruş örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi örgüt yöneticilerinin haberleşmek için Gloper adlı şifreli bir uygulama kullandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik aramada yaklaşık 1.3 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildiği bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında olayın basit bir kayıp vakasının ötesinde olduğu ve organize bir yapı içinde işlendiğine dair güçlü kanaat bulunduğu belirtildi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Süper Lig'de ilk hafta sürpriz sonuçlarla başladı. Galatasaray, Arca Çorum, FK ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Beşiktaş, Eyüp Spor'u 1-0, Başakşehir, Kocaeli Spor'u 2-0, Ahmet ise Erzurum Spor'u 3-0 yendi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın son maçı bu akşam Samsun Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Türk A Milli Erkek Basketbol Takımının Litvanya ve İzlanda maçları yaklaşıyor. Türkiye Dünya Kupası elemelerinde 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ağırlayacak. 31 Ağustos'ta ise İzlanda'ya konuk olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz'le Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 22, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece arası bekleniyor. Gün boyunca bu bölgelerde yağış etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 36 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Herkese günaydın değerli dinleyicilerimiz. Çay Şeker'inde bugün birlikteyiz. Merhaba, ben Esra. Alişan'la devam ediyoruz. Alişan Kadere Bak. Bu şarkısı ne çok dinlendi, ne çok rekorlar kırdı. Buyurunuz şimdi sizlerle. Şu anda yollarda olan, mesai saatlerine yeni başlayan herkese kolaylıklar diliyorum. Müthiş bir hafta bizim olsun. Nasıl başlarsak öyle gider, öyle devam eder diyoruz. Ve en güzel haliyle bu pazartesi günümüzün sabahına başlıyoruz.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay şekerimiz devam ediyor. Nasıl uyuduğumuza göre bazı özelliklerimiz ortaya çıkıyormuş arkadaşlar. Hani şöyle bir söz vardı ya, yalnız ben deli uyuyorum diye. Sabah bir yerde başlar uyumaya, mesela yatakta başlar, mutfağa kadar dönüp dolaşmıştır mesela. Kimisi gerçekten çok acayip şekilde uyuyor, böyle takla atıyor, eli kolu ayrı yatıyor. Şimdi yüzüstü uyuyanlar toplanın. Yüzüstü uyuyorsanız ortak özellikler açıklanmış yüzüstü uyuyanların. Herkesin sevdiği bir uyuma tarzı var tabii. Uykuya dalabilmek için abuk subuk hareketler yapabiliyoruz bazen. Yüzüstü yatanlarda da psikolojik olarak bir şey ortaya çıkmış. Psikoloji yorumunda serbest düşüş deniyormuş hatta buna. Yani dışa dönük, cesur ve doğrudan bir tavırları varmış onların. Bunun yanında eleştiriye karşı hassasiyetleri varmış kendilerinin. Yani fikirlerini açık açık söylüyorlar ama işte başkası onları eleştirdiğinde rahatsız oluyorlar. İşte hayır sen öylesin böylesin diye itiraz ediyorlar. Neden öyleymiş? Çünkü kontrolü elde tutmak istiyorlarmış. Belirsizlikten hoşlanmıyorlarmış ve değişiklik olduğunda huzursuz oluyorlarmış. Yani bunların hepsini siz yüzüstü yatıyorsunuz diye psikologlar anlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayrıca yine bu testi, bu anketi, bu araştırmayı kiminle birlikte yaptınız? Ben yine çok merak ediyorum. Hiçbir bilim insanı, araştırmacı, hiç kimse bana nasıl uyuduğumu sormadı bu zamana kadar. Bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Yani gizli gizli evimi mi izliyorsunuz? Hani Dalton Schultz?
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Eğer yüzüstü yatıyorsanız, işte psikolojiniz şöyleymiş böyleymiş demiştik. Bilim insanları bunu araştırmış. Bir dinleyicimiz diyor ki, aa Esra, bu sefer bilim insanları gerçekten doğruymuş. Ben şu an şok. Harbiden mi? Öyle mi? Vallahi ikna edin beni. Bir dinleyicimiz Cihan yazmış, diyor ki Cihan köyünden tır şoförü. O kadar araştırmış. Bir dinleyicimiz diyor ki, aa Esra, bu sefer bilim

0: Bir dinleyicimiz diyor ki, neymiş efendim, ben çok horluyormuşum. Alakası yok. Ben horladığımı hiç duymadım diyor. Mithat, değil mi? Ne alakası var? Bunu da mı araş? Yanlış.
1: Ben ne alaka şimdi bu? Ha. Ne alaka? Ne alaka? La havle ve la kuvvetin illa billahi aleyhi.

Sinan Akçıl'la devam ediyoruz. Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan. Ferah Zeydan bir şarkı yarışmasında çok beğenilmişti. Bir şarkı yarışmasında kendi gitarıyla çalıp söylerken müthiş bir performans sergiledi ve o gün bugündür işte böyle müthiş işler yapıyor. Şimdi şarttır diyorlar.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi tarihi ölçüde düştü. Gemilerin taşıma kapasitesi ciddi biçimde kısıtlanırken Deutsche Bahn eski yük vagonlarını yeniden hizmete almayı planlıyor. Deutsche Bahn kargonun yaklaşık 900 vagonu devreye alabileceği belirtiliyor. Ekonomi uzmanları ise taşımacılık sorunlarının özellikle enerji ve kimya sektörlerinde fiyatları arttırabileceği uyarısında bulunuyor. Ve Belçika'nın Hohenzollern bölgesinde devam eden büyük orman yangını nedeniyle Rheinland-Pfalz'ın kuzeybatısında yoğun duman görüldü. Trier itfaiyesi yaklaşık 1100 çağrı alırken yetkililer vatandaşlardan pencere ve kapıları kapalı tutmalarını ve ormanlık alanlardan uzak durmalarını istedi. Frankenthal'de 36 yaşındaki bir erkek kadınları soyunma odalarında gizlice fotoğrafladığı gerekçesiyle 16 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Polis 2023 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından adamın çantasında delik açılmış bir spor çantası, matkap ve ikinci bir telefon bulmuştu. Telefonlarda kadınlardan gizlice çekilmiş 98 fotoğraf tespit edilmişti. Mainz'da aşırı sıcak günler için düzenlenen Cool Summer Mainz kampanyasından 1000'den fazla kişi yararlandı. Kampanya kapsamında 707 klimalı çift kişilik oda sunuldu ve kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükendi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, startup şirketleri için vergi koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Amaç genç ve yenilikçi şirketlere daha fazla özel sermaye çekmek. Almanya'da birçok startup'ın büyüme aşamasında yeterli finansman bulamadığı belirtiliyor. Klingbeil bugün Branchen Dialog Ost toplantısında girişimcilerle bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinleyecek. Görüşmelere yaklaşık 70 şirketin katılması bekleniyor. Ve Almanya'nın birçok bölgesinde orman ve arazi yangınlarıyla müdahale sürüyor. Bayanda Waldafschaf yakınlarında yaklaşık 29 hektarlık alan yanarken 600'e yakın görevli müdahale etti. Rheinland-Pfalz'da 50 hektarlık yangında 22 yardımcı görevli yaralandı. Saarland, Sachsen, Thüringen ve Baden-Württemberg'de de yangınlar çıktı. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Trump, anlaşmanın bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini söyledi. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Gülşen'de devam ediyoruz. Çay şekerimize dilleri düşeceğiz seninle diyor. Civelek bir şarkı yine Gülşen'den geliyor.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay şekerimiz devam ediyor. Herkese günaydın. Düğünleri çok severiz değil mi? Her anlamda düğünler bize çok ilgi çekici geliyor. Böyle hazırlanması ayrı bir şey. Oradaki özlediğimiz insanlarla görüşmek ayrı, işte halay çekmek ayrı. Bir de işin kısmet kısmı var. Şimdi düğünlerin hepsinde aynı bir hedef var. Hedef diyebiliriz. Orada bekar insanlar gidip birbirini çünkü bulabiliyor kısmet. Şimdi bunu bir kabul edelim yani. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Amerika'da bir düğünde Jessica diye bir kadın evleniyor, tamam mı? Ama düğün hazırlığı yaparken bir şey fark ediyor. Bir bakmış arkadaşlarının hepsi bekar. Bir tek o evleniyor. Diyor ki madem bu kadar bekar insan aynı düğünde olacak, ben bunları niye birbirleriyle tanıştırmıyorum? Belki kısmet çıkar diyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Düğünden önce bütün bekar arkadaşlarının fotoğraflarını topluyor. Ve hepsinin o fotoğrafların altına özelliklerini yazıyor. İşte boyundan tutun, en sevdiği hobisine kadar, en belirgin özelliklerine kadar yazıyor. İşte şu kişi böyle biridir, böyle biridir diye. Bayağı katalog yapıyor. Bekarlar kataloğu hazırlıyor. Düğün günü de bu listeyi bütün masalara dağıtmış, tamam mı? Yani sen düğüne gidiyorsun, masaya oturuyorsun. Önünde menü gibi bir şey var. Ama menüde yemek yok, insanlar var. Bakıyorsun böyle, aa bu kimmiş, güzelmiş. Bakayım hangi masada oturuyor. Aa oradaymış, dur bir dansa kaldırayım falan diyorsun. Üstüne bir de açık açık yazmış. Evet, kısmetinizi bulabilirsiniz diye. Ya zaten her düğünde bu böyledir. Açık açık yazmaları en azından insanların işini kolaylaştırmış oldu. Yoksa biz de dedikodu şeklinde yapıyoruz. Aa bak bakayım şu kıza ne giymiş öyle. Acaba kaç yaşında kız diye.

0: yollar kalıyor. Günaydın herkese. Çay şekerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir hikayeden bahsetmiştik. Düğünlerde bazen hani düğündeki gelinin ve damattan ziyade herkes kendi kısmetini düşünür ya, böyle bir bakar gelinin damadı, işte gelinin damadın arkadaşları nasılmış diye. Kendine eş seçmeye çalışır gibi şeyler oluyor. Bir kişi de evlenirken direkt olarak buna yönelik bir düğün yapmış. Demiş ki ben evleniyorum, benim arkadaşlarım niye bekar kalsın ki? Onlar da birbirleriyle tanışsın, ben onlar için düğün yapayım demiş. Resmen onlar için düğün yapıyor. Onlardan fotoğraflarını alıyor. Arkasına da yaşlarını, boyunu, posunu, mesleğini, işini, gücünü, her şeyini yazıyor. Masalara dağıtıyor. Buradan kendi eşinizi seçebilirsiniz diye. Çok komik ya. Bir dinleyicimiz kendi hikayesini paylaşmış. Naz yazmış. Naz. Diyor ki Naz, Esra ben de buna benzer bir düğünde eşimle tanışmıştım diyor. Aa, buna benzer mi? Arkadaşımla şakayla karışık konuşuyorduk. Keşke senin düğününde ben de eşimi bulsam diye. Gerçekten de öyle oldu. Onun da eşinin arkadaşlarından bir tanesiyle orada tanıştık ve o benim şimdiki eşim oldu dedi. İnanamıyorum. Bitmedi hikaye burada arkadaşlar. Diyor ki biz de diyor, hatta kendi eşimle evlendiğimiz zaman arkadaşımız, düğünde tanıştığımız arkadaşımız ona taktığımız takıyı bize taktı. Geri mi taktı yani? Sizin taktığınız takıyı mı size taktı? Şimdi diyor biz de hatta düğünümüzde tanıştırdığımız birinin evlenmesini bekliyoruz demiş. Gerçekten mi? Böyle şeyler yaşanıyor mu gerçek hayatta? Ay, acilen bir düğün bulmamız lazım.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: hareket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekerimizle birlikte devam ediyoruz. Yavaş yavaş Çay Şekeri'nin sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. Bugün çok soru geldi. Serdar nerede diye. Serdar'ı yedim, bitirdim. Sonunda bu da oldu. Serdar izinde arkadaşlar. Bu delikanlı bir tatile de çıkmasın mı? Sonra tatile çıkmayınca sinir stres doluyor bu adam. Sonra bize burada sataşıyor valla. Of pof, dokunmayın bana, stresim var. Ne stresi yaşıyorsun diyorum. Diyor ki tatile gitmedi. Hatta diyorum tamam hadi git. Bir an önce git, bir baktım hepimiz tatile gidip gelmişiz, böyle kapkara olmuşuz güneşten. Bir bakıyorum orada nur topu gibi Serdar bembeyaz teniyle çıkıyor ortaya. Rahatsız oluyorum yani. Git bir ya tatile, git bir bronzlaş gel, karar da gel yani. Olmuyor öyle, aramızda çok aykırı bir tip gibi kaldı öyle. Onu da öyle zorbaladık. Zorla izne gönderdik arkadaşlar. Peki bizim DJ Hakan nerede diyenler varsa onu bana hiç sormayın. Onun nerede, ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Herhalde buralarda falan bir anda mö diye çıkabilir. Böyle. Ben de bu saatte nasıl kalktım inanın onu ben de bilmiyorum. Ama müthiş bir çay şekeri geçti. Sizinle güne başlamak müthiş. Hem güne başladık birlikte hem de haftaya başladık. Arada bir bunu yapmayı çok seviyorum. Sizleri çok çok özlemişim. Çay şekeri dinleyenlere bu şarkı sizlere gelsin. Sevgilerle öpüyorum sizi. Hande Ünsal'dan geliyor bu şarkı. Öpe öpe. Herkese harika bir gün diliyorum. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Krammer. Wochenlange Trockenheit, Niedrigwasser in den Flüssen und immer mehr Waldbrände. Angesichts der sich häufenden Feuer fordern Experten erneut, unsere Wälder umzubauen, weg von reinen Nadelwäldern. Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte im ZDF:
2: Wir brauchen mehr Mischwälder, die einfach resilienter, widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit und Bränden sind. Ganz sofort kann man natürlich nur versuchen, die Feuer zu löschen, aber es gibt ja schon länger Anpassungspläne, Anpassungsstrategien, um den Waldumbau voranzubringen, was wiederum auch dem Wasserhaushalt helfen würde.
1: Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Auch der Deutsche Forstwirtschaftsrat drängt auf einen Waldumbau in Deutschland, selbst wenn dieser noch Jahre dauern werde. Das Rekordniedrigwasser im Rhein und an anderen Flüssen belastet zunehmend auch Bauherren. Da Transportschiffe deutlich weniger laden können, verzögern sich Lieferungen für die Baubranche. Eine Folge: die ohnehin schon hohen Materialpreise steigen weiter. Das trifft sowohl private als auch öffentliche Bauträger. Aus der Branche heißt es, es komme wegen längerer Lieferzeiten und höherer Kosten zu Verzögerungen beim Bau von Mehrfamilienhäusern und auch Schulen. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger mehrtägige Reisen unternommen als im Jahr davor. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamts. Vor allem Trips ins Ausland wurden eher gestrichen.
3: Weniger Fernreisen, dafür mehr Trips im eigenen Land. So lässt sich das Reiseverhalten der Deutschen zusammenfassen. Und das liegt vor allem an Dienstreisen, die sind deutlich gestiegen, fast wieder auf das Vor-Corona-Niveau. Wenn die Menschen mehr als einen Tag unterwegs sind, dann vor allem mit dem Auto, deutlich dahinter die Bahn und das Flugzeug. Die beliebtesten Reiseziele im Ausland waren erneut Italien, Österreich, Spanien, Frankreich und die Niederlande. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Der Lotto-Jackpot ist geknackt. Das gab die Toto und Lotto GmbH in Bremen heute bekannt. Der mit 50 Millionen Euro gefüllte Jackpot geht nach Thüringen. Ob eine einzelne Person oder eine Tippgemeinschaft die 6 richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl hatte, ist noch unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenleri saat 03.02'de andı. 7.4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 17.500 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 27. yılında uyarıda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı. Er veya geç büyük bir deprem olacak diyen Görür, can kayıplarını önlemek için Türkiye'nin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenlemenin geniş bir mutabakatı gösterdiğini söyledi. Süreçte şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verilmediğini vurgulayan Bahçeli, gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Bahçeli ayrıca çıkarılan kanunun bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Alihan Kuruş, örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt yöneticilerinin haberleşmek için Gloper adlı şifreli bir uygulama kullandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik aramada yaklaşık 1.3 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildiği bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında olayın basit bir kayıp vakasının ötesinde olduğu ve organize bir yapı içinde işlendiğine dair güçlü kanaat bulunduğu belirtildi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Süper Lig'de ilk hafta sürpriz sonuçlarla başladı. Galatasaray, Arca Çorum, FK ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0, Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0, Ahmet ise Erzurumspor'u 3-0 yendi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın son maçı bu akşam Samsunspor'la Göztepe arasında oynanacak. Türk A Milli Erkek Basketbol Takımının Litvanya ve İzlanda maçları yaklaşıyor. Türkiye Dünya Kupası elemelerinde 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ağırlayacak. 31 Ağustos'ta ise İzlanda'ya konuk olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 36 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Kayıp Eşya Bürosu'nda şu anda 201 anahtarlık ve tekli anahtar sahibini bekliyor. Anahtarlar vatandaşların yanı sıra belediye çalışanları tarafından da bulunup teslim ediliyor. Özellikle Ren Nehri çevresi ve açık yüzme havuzlarında sık sık kayıp anahtar bulunduğu belirtiliyor. Anahtarını arayanlar belediyenin internet sistemi üzerinden soruşturma yapabiliyor. Ve Mainz'da aşırı sıcak günler için düzenlenen Cool Summer Mainz kapsamında 1000'den fazla kişi yararlandı. Kampanya kapsamında 707 klimalı çift kişilik oda sunuldu ve kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükendi. Sıcaklığın 33 dereceyi aşmasının beklendiği günlerde Mainzlılar kahvaltı dahil bir otel odasında 55 euroya kalabildi. Değerli dinleyenler, Belçika'nın Hohenzollern bölgesinde devam eden büyük orman yangını nedeniyle Rheinland-Pfalz'ın kuzeybatısında yoğun duman oluştu. Özellikle hafta sonu çok sayıda çağrı alındı. Yetkililer vatandaşlardan pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını ve ormanlık alanlardan uzak durmalarını istedi. Frankenthal'de 36 yaşındaki bir erkek kadınları soyunma odalarında gizlice fotoğrafladığı gerekçesiyle 16 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Polis 2023 yılında geçirdiği bir kazanın ardından kendisinin çantasında delik açılmış bir spor çantası, matkap ve ikinci bir telefon bulunmuştu. Telefonda kadınlardan gizlice çekilmiş 98 fotoğraf tespit edilmişti.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da federal parlamento yaz tatillerinin ardından Eylül'de yeniden toplanacak. Hükümeti yoğun bir gündem bekliyor. Sachsen-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yükselişi koalisyon üzerinde baskı yaratırken emeklilik ve bakım reformları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Federal hükümet ayrıca milyarlarca euroluk bütçe açıkları nedeniyle tasarruf ve kaynak arayışıyla karşı karşıya. Almanya'da giderek daha fazla Suriyelinin koruma statüsü iptal ediliyor. BAMF'ın yıllık ilk yarısında incelediği 8320 dosyanın %23'ünde ise koruma hakkı geri alındı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. Gerekçe olarak Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Suriye'de değişen koşullar gösteriliyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

Denizde gelin böyle gelmiş, böyle gider aldı işte. Böyle gelmiş derken küfür gibi. Böyle, böyle gelmiş, bunun gelmişini geçti. Yok, biz öyle şeyler yok. Biz sadece pozitif düşünüyoruz arkadaşlar. Günlerden pazartesi, haftanın daha ilk günü ama bizde enerji şimdiden tavanda. Burası rengarenk, burada haftaya öyle sessiz sakin başlanmaz. Bugün menümüz bayağı bir karışık, şöyle bakalım. Evet, biraz içimizi isteyeceğiz. Bir arabesk köşemiz olacak arkadaşlar. Ardından böyle kalbe dokunan bir slow aşk şarkısı girecek. Sonra menüde başka ne var? Yetmedi. Tabii ki şöyle zarifinden ruhumuza iyi gelecek bir Türk sanat müziği de var. Bu iki saatlik programda bütün bunlar olacak arkadaşlar. Ama sadece müzik mi? Yok. Telefon bağlantımız olacak. Kimi güldüreceğiz? Kimi bize sallayacak her zamanki olduğu gibi? Tabii ki biz de karşılığını vereceğiz. Öyle beleşe falan yok. Birbirimize takılacağız. Hafif giydireceğiz ama sonra yine beraber kahkahayı basacağız. Kısacası bugün müzik var, duygu var, kahkaha var, başka muhabbetimiz olacak. Ve pazartesinin bütün ağırlığını kapında böyle dış mandalında bırakıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız haftanın ilk rengarenk yolculuğu başlıyor. Kulağınız bende olsun ve şimdi sarışınlara gelen bir parçayla ilerliyoruz. Kelleler için fark etmiyor bu tabii ki. Gününüz rengarenk olsun, mikrofonu ben Nijakan.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Ben Cenk Doğan, Darmstadt'tan arıyorum. Benim bir iş arkadaşım var, bugün onun doğum günü ve çok nasıl size anlatayım? Yani Metropol FM'in tiryakisi diyebiliriz. Yani adamın işe geldiği zaman ilk işi yani radyoda Metropol FM'i açmak, ayarlamak. Onun bugün doğum günü olduğu için ona bir sürpriz yapayım dedim. İsmi Zafer. Bir benim için ona bir mesaj iletebilirseniz, radyodan Zafer'in doğum gününü kutlayabilirseniz çok güzel olur.
1: Vallahi biz öyle mesaj falan iletemiyoruz. Das kann ich nicht machen. Göreceğiz. Bakalım Metropol FM'i dinliyor mu? Dinliyorsa yaz bana. 24 saat dinliyor diyorsun ya. Göreceğiz. 0-30-217-970-71. Evet, bu arkadaşımız gerçekten şu anda Metropol FM dinliyorsa dinliyordum. Mesajı da aldım, çok sevindim desin. Ya bakalım ne olacak. Tam bir dakika ama sen şimdi o adamı şimdi arayıp da böyle Hakan böyle dedi çabuk ara falan yemezler. Yes, sofort. 0-30-217-970-71. Ondan sonra diyor ki bir de Manuş Baba'dan bir şarkı çalar mısın diyor. Bu böyle gitmez diyor. Ya sen nasıl bir adamsın? Hem adamın doğum günü kutluyorsun bir de istediğin şarkıya bak yani. Bu yol böyle gitmez. Olmaz. Sen erkek arkadaşın doğum günü kutluyorsan bu erkeklerin birbirine olan aşkları da çok daha fazla arkadaşlar. Yani öyle bilindik bir aşk değil, böyle bir böyle bilinmedik bir aşk. Ben size ikinize şimdi bir şarkı armağan edeceğim. Tam da size doğru. Dinliyoruz şimdi. Hangi şarkı geliyor? Mesajı bekliyorum. Bak söyleyeyim sana. O mesaj bir gelmesin. Ben sana sorarım. Bak sorarım. Erol Evgin sevdan olmuşsun.

Burası radyonun yeni açanlar için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bu arada Alev diyor ki merhabalar. Bugün dakik olayım dedim, çok şey kaçırıyormuşum. Ya keyifle dinliyorum programı diyor. Hoş geldin Alevciğim. Stuttgart yakınlarının arkadaşlar, bağlamacıya ihtiyacı olan var mı? Bağlamacı. Bildiğiniz bağlama, yani çalıyor böyle saz gibi değil mi? Bağlama. Selam Stuttgart'tan bağlamacı Erhan diyor. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum diyor. Reklam olsun diye böyle giya çakal seni. Neyse reklamını yaptık harbiden böyle. Şaka şaka. Güzel. Bağlamacı Erhan. Bulun bu adamı bana. Sonra. Günaydın Hakem Bey. Sizi duymak ne güzel. Günaydın mı? Uyan da balığa gidelim diyeceğim ama deniz olsa şurada ki. Gerçi kuzeyde, çok kuzeyde, küçük bir alanda denizimiz var ama. Harbiden size olmazsanız bu ştahu çekilmez diyor. Allah sana kolaylık versin. Oo, yağmur da yağıyor bayağı. Oo, das geht gar nicht. Wow. Zor arkadaşlar. Şimdi bugünkü ilk konumuz. İyi dinleyin. Batman'da bir site yönetimi site sakinlerinden gelen şikayetin ardından böyle ortak alanlarda erkeklerin şortla dolaşmasını yasaklamış. Önce başta bir sitede oturuyorsun, tamam mı? Yani evden çıkıyorsun, hava cayır cayır yanıyor. Şortu çekmişsin böyle üzerine. Terlikler ayakta, asansörün kapısı açılıyor. Hop kardeşim nereye diyor? Markete. Bu şortla mı? Çık yukarı. Pantolonu giy öyle gel. Var mı böyle bir şey? Ya site sakinine şikayet oluyormuş erkeklerin şortla gezmesine. Şimdi benim kafama takılan başka bir şey var. Bayan şortla geçebiliyor ama erkek geçemiyor. Ha, şimdi erkek arkadaş desin ki tamam kardeşim şort yoksa ben artık etek giyerim. Kim ne diyebilir değil mi? Yani yönetmenlikte etek giyemez diye bir madde yoksa ne yapacağız yani? Yarın sitenin bahçesinde İskoç Festivali başlarsa böyle hiç şaşırma. Şimdi benim yorumum şu. Ortak yaşamda elbette saygı ve böyle bazı kurallar olmalı ama kıyafet meselesinde işin ölçüsünü kaçırınca insan böyle ister istemez şortun boyunu kim ölçecek? Site yönetimi kapıda mezurayla mı bekleyecek diye soruyor değil mi? Sormadan yapamazsınız. Şimdi bazılarınız geliyor mesajlar. Hakan o kıllı bacaklarını görmek mecburiyetinde değiliz erkekleri. Kılsızlar geçebiliyor mu? Yani bu paradoks bir olay değil mi yani? Kılsız geçebilir mi? Yani onu tam böyle detaylı bir şekilde anlatsanız olacak arkadaşlar. Ama anlatamazsanız her şey böyle muallakta kalıyor. Manifest istediği gibi giyinebilir. Bunların hepsinin bacakları kılsız. Ajda Pekkan'la hileli diyor.

0: Evet, Ned Müzik Batman'da bir sitede, site sakinleri artık erkekler burada sitenin içerisinde kısa şortla gezemez diye ortak karar almışlar. Erkekler artık o sitede kısa şortla gezemeyecekler. Maya giyebilir mi? Bir dinleyicim diyor ki erkekler ben şortla gezeceğim, sen de bakmayacaksın diyerek bakmayacaksın da kocaman yazmış böyle büyük harflerle. Aslında doğru söylüyor. Yani bana soracak olursanız erkekler olarak eşitlik istiyoruz biz arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani kadınlar giyebilecek diye erkekler giyemeyecek. Bir diğer dinleyicim bakayım o ne demiş? Şort da giyerim, kariyer de yaparım diyor. Al işte. Bir sapık daha işte. İlla işimin suyunu çıkaracaksınız değil mi? Şimdi yerel haberlere bağlanıyoruz. Ondan sonra curcuna devam edecek. Radyonuza sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Mainz Kayıp Eşya Bürosu'nda şu anda 201 anahtarlık ve tekli anahtar sahibini bekliyor. Anahtarlar vatandaşların yanı sıra belediye çalışanları tarafından da bulunup teslim ediliyor. Özellikle Ren Nehri çevresi ve açık yüzme havuzlarında sık sık kayıp anahtar bulunduğu belirtiliyor. Anahtarını arayanlar belediyenin internet sistemi üzerinden soruşturma yapabiliyor. Ve Mainz'da aşırı sıcak günler için düzenlenen Cool Summer Mainz kapsamında 1000'den fazla kişi yararlandı. Kampanya kapsamında 707 klimalı çift kişilik oda sunuldu ve kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükendi. Sıcaklığın 33 dereceyi aşmasının beklendiği günlerde Mainzlılar kahvaltı dahil bir otel odasında 55 euroya kalabildi. Değerli dinleyenler, Belçika'nın Hohenzollern bölgesinde devam eden büyük orman yangını nedeniyle Rheinland-Pfalz'ın kuzeybatısında yoğun duman oluştu. Özellikle hafta sonu çok sayıda çağrı alındı. Yetkililer vatandaşlardan pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını ve ormanlık alanlardan uzak durmalarını istedi. Frankenthal'de 36 yaşındaki bir erkek kadınları soyunma odalarında gizlice fotoğrafladığı gerekçesiyle 16 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Polis 2023 yılında geçirdiği bir kazanın ardından kendisinin çantasında delik açılmış bir spor çantası, matkap ve ikinci bir telefon bulunmuştu. Telefonda kadınlardan gizlice çekilmiş 98 fotoğraf tespit edilmişti.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da federal parlamento yaz tatillerinin ardından Eylül'de yeniden toplanacak. Hükümeti yoğun bir gündem bekliyor. Sachsen-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yükselişi koalisyon üzerinde baskı yaratırken emeklilik ve bakım reformları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Federal hükümet ayrıca milyarlarca euroluk bütçe açıkları nedeniyle tasarruf ve kaynak arayışıyla karşı karşıya. Almanya'da giderek daha fazla Suriyelinin koruma statüsü iptal ediliyor. BAMF'ın yıllık ilk yarısında incelediği 8320 dosyanın %23'ünde ise koruma hakkı geri alındı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. Gerekçe olarak Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Suriye'de değişen koşullar gösteriliyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Evet, Batman'da site. Sakinleri demiş ki erkekler bu sitede artık kısa şortla gezemez. Yasak koyduk diyor. Selam Hakan, hoş geldin. Ben Köln'den Cihan. Tır şoförüyüm diyor. Vallahi bayanlara nazaran biz erkekler gene kapalı giyiniyoruz. Sen de giy etek. Mini olanlarla veya göğüs dekolteli bir short şey, tişört giyebilirsin yani. Kannst machen. Başka bir dinleyicim diyor ki selam Hakan, ben şirketten Ezo. 2 hafta Türkiye'de gittim geldim. Ortalık bildiğin açık açık bayanlar. Adına hem cinslerimden utandım ve bence erkekler şorta değil boxerle gelsinler ki hani kadın erkek eşittir diyorlar ya, eşitlik sokakta da olsun diyor. Milletin ne kadar hoşuna gider bakalım görelim, kolay gelsin diyor. Bir başka dinleyicim de diyor. Ha, biraz önceki etek giy dediğim kalsın almayayım diyor. Ne o, küstük mü şimdi yani böyle dedim diye. Eğer beni ciddiye alıyorsan valla o zaman küstük işte, ben sana söyleyeyim. So, bir diğer arkadaşımız ne diyor? Yönetimde hepsi feminindir. Hayırlı yayınlar Hakan kardeşim. Şenel Reis Gürses Bondan diyor. Feminin. Femininler öyle mi davranıyor? Vallahi ikbaycasın ey. Neyse, şimdi feminin oradan buradan derken bir hikaye anlatacağım arkadaşlar size. Ama hikaye çok ilginç, bu bir gerçek. Yani hikaye değilse gerçek bir hikaye. Şöyle bir durum söz konusu. Bir kadın bir adamla Tinder'da tanışıyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Az sonra. Nasıl geçişti ama? Çatlatacağım sizi. Çatlatacağım.

Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. İstanbul'da Şişli'de adam Tinder'dın, bildiğimiz o hani flört sayfası var ya, uygulaması var ya, Tinder'da biriyle tanışıyor. Hadi buluşalım diyorlar. Kadına ben güzel bir yer biliyorum, oraya gidelim diyor. Adamın içinden tabii ki kelebekler uçuyor. Tamamdır, bugün aşk geliyor diye böyle uçarak gidiyor. Şimdi oturuyorlar. Şampanya geliyor, yemekler geliyor, mezeler geliyor. Bir şişi yetmiyor. Bir tane daha gelsin diye kadın. Adam herhalde içinden vay be kız beni bayağı beğendi diye de böyle kendi kendine gelin güvey oluyor böyle. Şimdi bir saat sonra garson hesabı getiriyor. Yaklaşık inin şimdi 190 bin lira. Şimdi o anda tabii ki aşk meşk bitti. Şey kalmadı değil mi? Adam artık kadına değil hesap makinesine bakıyor böyle. Üstelik iddiaya göre de para karttan 8 ayrı işlemle çekilmiş. Yani o kadar da zahmet çekmiş adam. Adam restorandan sevgiliye değil de resmen böyle ne diyeyim artık kredi kartıyla duygusal bağ kurarak çıkmış yani, bana soracak olursunuz. Şimdi sonra adam şüpheleniyor. Bir dakika arkadaş ya diyor, bu kadın beni buraya özellikle mi getirdi diyor ve araştırıyor. Sonra belki diyor işletmeyle birlikte hareket etmiştir diyor. İlk önce şikayet oluyor, ondan sonra bir takip ediyor. Vallahi de billahi de öyle olmuş. Yani mekan sahibiyle kadın anlaşıyorlar. Kadın da Tinder'da böyle adamları tavlayıp oraya getiriyor. Ondan sonra hesabı kırışıyorlarmış. Wahnsinn, ne? Also wenn ich sowas höre. Sonra kendi kendime düşünüyorum. Eigentlich, yani, ist auch eigentlich sehr klug diyorum yani. Ya ben kadın olsaydım yani çok fena olurdu herhalde. Zorlusunuz yani. Şimdi benim erkeklere söyleyeceğim şu. Şimdi Tinder'da eşleştin diye beynini uçak moduna alma sakın. Das darf nicht passieren, tamam mı? İlk buluşmada kadın ben bir yer biliyorum kesin oraya gidelim diye çok ısrar ediyorsa bir menüyü aç arkadaş. Fiyatlara bir bak. Şampanya söylenirken de aman ayıp olmasın diye de susma, çünkü sonunda ayıp olmuyor ama 190 bin lira oluyor. Son olarak şimdi Tinder'da aşk diye çıkıyorsun yola ya, bir bakmasın aşk değil, post cihazı seni bekliyor arkadaşlar. Böyle adam böyle burnuna kadar ağzına sokuyor post cihazı. Demek ki bazen aşk sandığımız şey gerçekten de eski bir yalan olabiliyor. O zaman bu hikayenin üstüne şimdi böyle cuk oturacak bir şarkı gelsin. Kalbini kaptırıp hesabı sonradan görenlere ben ne yaşadım şimdi diyenlere gelsin bu şarkımız.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Nereden buluyorsun bunları ya? Sen bizi buluşmalara da uzaklaştırıyorsun Hakan, diyor bir dinleyicim. Yok yok. Siz yine bildiğiniz yapın, Tinder'ı takın arkadaşlar. Ne zaman ki o hesap edeceğiniz zaman ah kafam ah diyeceksiniz. Şimdi Rengarenk'te yine bir yeni bir köşemiz olacak arkadaşlar. Rengarenk'te bugün şimdi duyguların her tonuna da yer olacak. Şimdi slow köşemiz olacak, arabesk köşemiz var. Şimdi ise biraz zarafete, biraz eski zamanlara, o ince duygusuna kulak vereceğiz. Çünkü Türk sanat müziği, biliyorsunuz, bazen bir şarkı değil, insanın içine usulca dokunan bir hatıradır. Yani bir bakış, yarım kalmış bir sevda, onu tanımadığımız böyle bir isim oluyor değil mi? Şimdi sözü vurulduğu gibi müziğe bırakıyoruz. Kalbinize iyi gelsin istiyorum ben bunu. Türk sanat müziğimiz şimdi başlıyor. Hepinize iyi dinlemeler.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde olası koalisyon tartışmaları hız kazanıyor. Yeşiller eş başkanı Felix Banatsak, AfD'nin iktidar üzerinde etkili olmasını önlemek için demokratik partilerin birbirleriyle konuşabilmesi gerektiğini söyledi. Banatsak bu çağrısını özellikle CDU'ya yöneltti ve gerektiğinde sol partiyle görüşülmesini istedi. Yeşiller eş başkanı Felix Banatsak, CDF'in yaz röportajı programında Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek hükümet seçeneklerini değerlendirdi.
2: Ich schließe vor einer Wahl im demokratischen Spektrum grundsätzlich keine Koalition aus, nicht in Berlin, nicht in Sachsen-Anhalt und nicht in Mecklenburg-Vorpommern, in einer Situation, in der man befürchten muss, dass am Ende Antidemokraten und Verfassungsfeinde Einfluss auf die Politik bekommen, müssen Demokraten miteinander gesprächsfähig sein, das erwarte ich von der Linken, das erwarte ich von der SPD und das erwarte
1: Yeşiller eş başkanı Banatsak bu yaklaşımı yalnızca CDU'dan değil sol parti ve SPD'den de beklediğini söylüyor. Fakat CDU ile sol parti arasında ciddi siyasi görüş ayrılıkları bulunduğunu da kabul ediyor. Yeşiller liderine göre bu farklılıkların büyüklüğüne rağmen sol parti ile AfD arasında temel bir ayrım yapılması gerekiyor.
2: Man kann der Politik der Linken kritisch gegenüber eingestellt sein und dass zwischen der CDU und der Linken große Differenzen bestehen, ist ja klar. Aber Heidi Reicheneck will nicht die Mauer wieder aufbauen und Heidi Reicheneck will auch nicht massenhaft Menschen aus Deutschland ausweisen. Sie will nicht am Ende die Grundfesten der Demokratie einreißen. Und wenn die Union vor der Frage steht, ermöglichen wir im Zweifelsfall, dass Verfassungsfeinde von rechts außen oder eigentlich von außerhalb des demokratischen Spektrums hier den Zugriff auf Schule und Kitas haben, auf die Polizei, auf die Justiz, oder springen wir über unseren Schatten und bilden ein breites Bündnis der Demokraten, dann bin ich der Auffassung, Demokratinnen und Demokraten müssen sich immer für die Demokratie und gegen die verfassungsfeindlichen Gefahren für die Demokratie entscheiden.
1: Yeşiller Partisi eş başkanı Felix Banatsak böylece CDU'ya Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından AfD'siz bir hükümet kurulabilmesi için sol partiyle görüşme seçeneğini baştan reddetmeme çağrısı yapıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Evet, Tinder'dan bahsetmiştik. Bir kadın bir restoranla işbirliği yapıp adamları tavlaya Tinder'da. Ondan sonra o restorana getiriyor. Sonrasında da hesapları kırıştırıyorlar aralarında. Genel zuhusuz. Alev yazmış. Kadın Adem babamızı elmayla kandırıp cennetten kovdurmuş diyor. Yani hiçbir şey değişmemiş. Kadın eşittir kurnaz diyor. Erkek eşittir uçkur davası. Ya gene o zorluyuz arkadaşlar. Şimdi bazı dinleyicilerim var. Yani konunun tamamen dışına çıkıyorlar. Yani ben ne diyorum, onlar ne diyor. Bir dinleyicim var. Kendisi diyor ki şuna Adem. Aha bak, tam da Adem'e geldi. Adem şimdi senden bahsediyorduk vallahi billahi. Şimdi arkadaş, siz burada göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Adem arkadaşımız bana 119 euroya çarşamba 33 diyor. 3 kolon loto oynamış. Bana bir dua et, seni de görürüm diyor. Cumartesi oynamışım diyor. Bak, o iş yani duayla olsa, yani artık biliyorsun, herkes dua edip oynar. Şimdi benim duamla olacak olursa, yani olacağı varsa olmaz. Onun için beni hiç kurcalama, ama burada bir şeyi kazanacak olursam beni görebilirsin. Görürsen o zaman dua ederim bak sana.

Rengarenk programının bir saatini geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki bir saatte neler olacak? Bakalım. Evet. Yine bir iki konum var. Burada çok ilginç konularım olacak. Onun yanı sıra bir slow köşeme olacak. Yani da böyle aşk kokan bir şarkı çalacağım size. Bayıldım. Dün bu parçaları ararken sizler için saat kaç? 1.30'da falan. Zabanan 1.30'da vallahi. Şimdi bir şarkı seçtim. O şarkıyı yani o kadar çok kişi söylemiş ki söylemeyeni dövüyorlar herhalde. Ondan sonra Azerbaycanlı bir sanatçının söyleme stili, onun yorumu, bayıldım ona. Onu dinleteceğim ben size arkadaşlar biraz sonra ama yetsin de işte. Şimdi başka bir konuya giriyoruz. Bakın şimdi. Bilim insanları diyorlarmış ki çiftler yatakta uyurken bacaklarını birbirlerinin üzerine atınca kendilerini daha yakın ve daha güvende hissedebiliyorlarmış. Var mı arkadaşlar böyle bir şey? Sizde? Yani eşiniz bacağını atıyor mu sizin üzerinize? Veyahut da siz onun üzerine? Yani biz yıllardır bunu romantizm sanıyorduk ama meğer olayın bilimsel tarafı da varmış. Gece yatmışsınız, hanım bir bacağı attı üstünüze diyelim. Siz diyorsunuz ki seviyor beni. Yani şimdi bir saat sonra kan dolaşımı kesilmiş. Ayağınız uyuşmuş ama kıpırdayamıyorsunuz. Çünkü kıpırdarsanız ne olacak burada? Romantizmin havası bozulacak değil mi? Olmaz böyle bir şey tabii ki. Olmaz. Kim ister ki romantizm bozulsun? Şimdi benim yorumum şu. Bacağı üstüne atmak yakınlık göstergesi olabilir ama arkadaşlar şimdi sevginin de yani bana soracak olsanız yani belki biraz abes kaçacak ama sevginin de bir kilosu var yani. Hele bir de karşı taraf uyurken dönüp komple üstünüze nasıl desem yatıyor değil mi park ediyorsa artık o ilişki değil gece bahriyesidir gece bahriyesi. Vallahi bilemeyeceğim siz nasıl uyuyorsunuz sıralarak mı bacaklar birbirine dolanmış mı yoksa sen kendi tarafında ben de kendi tarafımda ekolünde misiniz arayın bakalım. Söyleyin biz böyle yatıyoruz ayakta uyuyanlar da vardır. Siz bana cesaret gösterin bunları yazarken ben de sizlere... Coşturmaya devam ediyorum. Güzel.

0: Metropol FM'desin, rengarenklisin ve arkadaşlar akşamleyin çiftler yatarken birbirlerinin üzerine atmış oldukları ayaklar belki güven veyahut da beni çok seviyormuş falan filan diyor musun? Ama böyle bir güvenmiş, kan dolaşımı da tabii ki orada. Ayağı kimin üstündeyse tabii ki o üstteki ayağın kayan dolaşımı çok daha güzelmiş derim. Bu konu hakkında sizin tecrübeleriniz var mı derim. Bir dinleyicim yine başladın erotik konulara Hakan diyor. Ver gazı. Hayır öyle bir şey yok. Selam Hakan'cığım, ben Könden İhsan Uzun. Artık bu konulara da fazla girmesek mi diyor. Niye? Senin ayağın üstte mi oluyor? Eşin de söylüyor tabii değil mi? Öyle diyor. Bak diyor, görüyorsun değil mi diyor.
1: Evet Hakan, söylet söylet. Onu sana millet böyle şampanya patlattırsın. Slow şarkıları, aşk şarkıları. Sonra şampanya patlatıyorlar.
0: Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz arkadaşlar. Tabii ki benim aşk şarkılarım da olacak. Bu programda bu aşk şarkılarından bir tanesi şimdi geliyor. Madem sen hatırlattın, aslında şimdi çalmayacaktım ama sen hatırlattığın için bunu çalacağım. Şimdi bir Azerbaycanlı bir sanatçımız var. Sayal Şasimov. Bu şarkıyı o kadar güzel söylemiş ki bayıldım. Yani bu şarkıyı söyleyen o kadar çok sanatçı var ki dünya çapında. Türkçeyi bilen, bilmeyen, Latinler söylemiş, Türkler söylemiş, Azerbaycan'da. Yani Türkçe söylemişler bu şarkıyı ama yani benim en hoşuma giden şarkısı bu. Bütün sevenlere gelsin burada. Şimdi erotiği bırakalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi aşka biraz böyle yelpaze açalım böyle. Çok güzel bir şarkı geliyor. Diyeceksiniz ki Hakan, helalin var lan. Manyaksın falan ama yani şarkı seçme konusunda gerçekten muazzamsın. Burada pek arkadaşlar mütevazi olmayacağım. Şimdi şarkıyı çalıyorum.

Evet, olur ya bak. Deli dolu olabilirim. Manyaklıklarım da az değildir hani yani. Ama yeri geldi mi kalbim sesi her şeyin önüne geçer arkadaşlar. Çünkü ben aşkı da duyguyu da gerçekten yaşayanlardanım. Şimdi çaldığım bu şarkılar öylesine seçilmiş parçalarda değil. Dedim ya biraz önce. 1.30'a kadar sabahın körün 1.30'una kadar aradığım hangi şarkıyı seçebilirim diye. Önümüzdeki günlerde de yine bütün program içerisinde buna benzer şarkıları çalacağım. Ve her birinde benden bir parça, bir hatıra, bir his var. Yani bu şarkıların kulağınız için değil sadece, biraz da benim kalbimden sizin kalbinize geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

0: içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Nici Hakan ve aldığım birbirinden güzel mesajlarınız var. Vay arkadaşlar, ben de çok duygulandım ama ne bileyim, bazı böyle oluyor. Ya dediğim gibi, kimi yerinde yani zamanında aşk adamı da olabiliyorum. Sizler gibi tabii ki mutlaka. Bir telefonumuz var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhabalar, ben Sara.
2: Sera Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
2: Bizler deyiz, buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size.
2: Sağ olun.
3: Bir Azerbaycan Türk'ü olarak radyoda Azerbaycan şarkısını dinlemek gurur verici bir his.
2: Ay ne güzel.
3: Çok teşekkür ederim bizim şarkılarda yer ayırdığınız için.
2: Ay, seve seve. Yani o kadar çok var ki, o kadar, bu ilk olmayacak tabii ki. Yani ilk değil de arada bir çalıyoruz biz zaten. Mutlaka olacak yani. Sık sık olacak benim programım.
3: İnşallah sık sık olursa gerçekten çok güzel olur. Çünkü severek dinliyoruz zaten Metropol FM'i. İsterseniz Azerbaycan şarkılar olsun olmasın, ama olursa daha güzel olur, evet. Tabii ki.
2: Nereden arıyorsunuz bizi?
3: Berlin'den arıyorum.
2: Berlin'den arıyorsunuz. İsminiz de Sera'ydı değil mi, Sera?
3: Yok, Sara.
2: Sara Ağlan. Çift Ağlan. Evet, Sera Hanım. Çok teşekkür ederiz.
3: Ona.
2: Soy isim neydi? Soy isim neydi?
3: Abdullayeva.
2: İşte gelsin şöyle.
3: Buyurun, duyamadım.
2: Sara alkışla gelsin. Sık sık ara bizi. Sakın aramayı böyle
3: soğutma. Ben arıyorum.
2: Soğutma.
3: Ben sık sık arıyorum sizi. İlk defa ama Hakan Bey sizin yayına katıldım. Genelde Esra Hanım falan tanıyorlar beni yani.
2: Evet, sizi tanımayan bir benmişim. Ben de tanıdım.
3: Memnun oldum tanıştığımıza.
2: Ben de çok memnun oldum. Çok iyisiniz. Teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
2: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Tschüss.
3: Teşekkürler. Tschüss.
2: Oh, die ist ja aber süß, oder? Die ist wirklich echt süß. So, teşekkür ediyoruz tekrar. Aldığım birçok mesajlar var tabii ki. Başka dinleyicilerim. Evet, yine Azerbaycanlı dinleyicilerim. Ben yardımcı olacağım sana diyerek bana şarkıları göndermeye başladı. Bir dinleyicim, harika, biz teşekkür ederiz. Emine sağlık, harika harmanlama oluyor diyor. Teşekkür ederim Alev Hanım. Bir diğer dinleyicim, selam Hakan, şu an Macaristan sınırındayız, Berlin'de doğru hareketli parçalar çalarsa çok mutlu olur, sevgiler, saygılar, Aysu. Aysu dans mı edeceğim? Dans edecek, tamam, o zaman madem bak Macaristan, Slovakya'da veya da Çek'te olsaydı çalmazdım ama Macaristan'da olur. Neden diyecek olursam bilmiyorum, attım işte, uydurdum. Das hört sich gut an, ne? Evet arkadaşlar, tamam, duygulandık, iç çektik, belki birini de hatırladık ama yeter. Şimdi o mendilleri bırakıyoruz. Omuzları bir silkeliyoruz çünkü rengarenkten yeniden coşma zamanı.

bütün sevenlerin, aşıkların, bir zamanlar deli gibi sevip de karşılığını bulamayanların ve sonunda aradığı sevgiyi bulup işte bu diyenlerin programındasınız arkadaşlar. Alkış yok mu? Evet, burada biraz geçmiş var, biraz umut var, biraz da kalbim öyle deli gibi attı. O güzel anlar var ya işte. Kimi eski bir aşkı hatırlayacak. Sonra efendime söyleyeyim, başka ne olabilir? Kimi yanındaki insana daha sıkı sarılacak tabii ki mutlaka. Çünkü burası rengarenk, kalbi olanın, sevenin, sevilenin yeri. Haydi aşkın sesini biraz daha açıyoruz. Dam daram dam dam dam dam. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onladır. Bu tam ters köşe oldu ama

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Merhaba Darmstadt'tan selamlar. Şu an 9 Iğdırlı seni dinliyor Hakan diyor. 10.'yi bulamadınız mı? Azerbaycanlı şarkılarını diyor. Afiyet bal şeker olsun. Hakan diyor, Azerbaycan köşesi yaptın diyor. Slow köşesi yaptın diyor. Sanat müziği köşesi, şu köşesi, şiş köşesi. Hop, zurnayı ben çaldım arkadaşlar, korkmayın. Bir de Laz köşesi yap be DJ Hakan diyor. Onu yarın yapacağız. Orada da böyle güzel şarkılar seçeceğim sizlere. Böyle çok manyak şarkı olması lazım. Böyle bilindik şarkılar değil. Biraz daha farklı. Ana bu da varmış diyeceğiniz şarkılar olacak. DJ Hakan Uşağım demiş bir de. Sağ olasın, eksik olma. Bir diğer dinleyicimiz ise ben Hüseyin Berlin'den. Erotik konudan sonra böyle şarkı sen bize alt üst ediyorsun. Bizim ayarlarımızla oynama Hakan diyor. İşte benim sağım solum belli olmuyor arkadaşlar. Bir duygusal oluyorum, bir manyağın teki oluyorum. Bir de manyağın en önde gideni. Yani manyaklık hep var. Evet, rengarenk müziğiyle akmaya devam ediyor. Ama öyle bir yerde, her yerde böyle duyduğun şarkılarla değil tabii ki. Birbirinden böyle farklı, birbirinden sürpriz. Tamamen benim seçtiğim parçalarla. Burada dediğim gibi arkadaşlar hiç playlist yok. Birazcık ruh var, biraz zevk var. Biraz da benim kafamın içi var burada. Şimdi Hakan bize yetmedi diyenler üzülmesin arkadaşlar. Bugün 15'ten itibaren Paydos'ta da ben varım. Yani beni bırakmak yok. İsteyen 19'a kadar peşimden gelebilir. Allah size artık ne versin diyeyim. Sabır versin diyeyim, tamam mı? Başka bir şey diyemeyeceğim. Kısacası bugün radyodan benden kaçış yok. Şimdi rengarenk, birazdan Paydos, aynı enerji ve başka bir havayla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ne geliyor? Bu da ne? Ne o da? Doh! Kırklı senelere gidiyoruz, 50'li senelere gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz?

Evet, Joval FM'desiniz arkadaşlar ve bir dinleyicim diyor ki günaydın DJ Hakan, seni dinliyorum şu an, sana selamlarımı gönderiyorum. Ich hoffe es geht dir gut. Manyağın en önde gideni diyor. Şimdi ben dedim ki manyağın en önde gideniyim. Dinleyicini hiç düşünmeden onaylamış. Aynen, en önde gidenisin Hakan diyor. Yani insan biraz itiraz eder. Yok Hakan, o kadar da değilsin falan, yok. Hanımefendi beni direkt manyaklar klasmanında liderliği oturtturdu. Teşekkür ederim vallahi. Demek ki kendimi doğru tanımışım. Mütevazıyız ama gerçekleri de inkar etmiyoruz arkadaşlar. Ve karşınızda şimdi yine bir şarkı çalacağım. Ne o da diyeceksiniz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Metropol FM'desiniz. Rengarenk çumuzuyla devam ediyor arkadaşlar. Bak şimdi birazdan, daha doğrusu şimdi hemencik Ajda Pekkan'dan Milyon Zade geliyor. Şimdi ama özellikle benim gibi kafası açık hava konseptinde olanlar. Evet, aynen öyle. Açık hava konsepti, üstü açık araba gibi. Olanlar bir kulağını dört açsın arkadaşlar. Yani kellerden bahsediyorum burada. Şimdi şarkıda kel erkeklere öyle bir laf çakıyorlar ki burada. Ben dinlerken dedim ki hop kardeşim, niye direkt biz hedef alındık burada diyorum. Sonra bu parça Cem Yılmaz'dan tanıdığımız Arif 216'da tekrar karşımıza çıktı. Yani yıllar geçmiş, teknoloji ilerlemiş ama kel erkeklere sataşma bitmemiş. Şimdi saçlar fazla gülmesin burada. Siz de bir gün bizim tarafa böyle geçebilirsiniz. Hadi bakalım. Burada kellere Ajda Pekkan zamanında nasıl sallamış? Karşınızda Milyon Zade, ladies and gentlemen, rengarenkte.

Nice'ınız gayet. Çok iyiydi ya. Kel kafa diyor, koyun şunu rafa diyor. Ya kardeşim, kafa bu biblo mu? Yani anlamadım ki. Hadi rafa koyduk diyelim. Akşam lazım olunca indirip tekrar mı takacağız? Fena hanım. Şimdi ben kel olabilirim ama en azından sabah kalkınca saçla pazarlık yapmıyorum arkadaşlar. Tarak yok, fön yok. Sonra jel yok değil mi? Kafayı bir siliyorum. Ve yayına hazırım. Hem burada bir şey daha söyleyeceğim ben size. Bizim kafalar raflık değil arkadaşlar. Vitrinlik. Al işte bir sirk müziği daha.

0: Delisin derken size diyor. Ben manyağım. Beni dinlediğiniz için delisiniz diyorlar. Evet, bir dinleyicim bakayım. Ufuk Cihan diyor ki bakalım. Hakan'cığım sen Metropol FM'in en karizmatik. Şimdi bakın arkadaşlar, karizmatik nedir biliyor musunuz? Yani çirkinin kibarcası. Yani evlat olsan sevilmez değil de onun bir tık üstünde. Şimdi birisi çok karizmatik dersen değil, anlayın arkadaşlar bunu. Yani çirkinsin ama böyle işte idare ediyorsun. Devam edelim. En tatlı, en sempatik, en yakışıklı. Oğlum buna ben bile gülüyorsam. Biraz sana yürüyor gibi oldu ama. Gibisi mi? Resmen yürüyorsun ya. Ama anlayamadım. Korkma diyor. Kalbim olan gönüle benden bir eser gönderir misin diyor. Berlin'den Ufuk Cihan şimdi seyahat ediyoruz diyor. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Bakın. Şimdi rengarenkte son şarkımıza geldik. Kapanışı öyle sıradan yapmayalım dedim. Ufuk bu sana da gelsin diyorum. Biraz içimize dokunsun. Yani biraz geçmişi hatırlatsın. Biraz da kalbimizde bırakalım son sözü. Son şarkımız arkadaşlar arabesk olacak. Sevenlere, sevip de kavuşamayanlara, içinde hala bir ismi saklayanlara gelsin. Bazen insan anlatamaz ya, işte o zaman şarkılar anlatır. Şimdi ben şimdilik rengarenkten ayrılıyorum ama çok uzağa gitmiyorum. Paydos'ta yeniden buluşacağız. Saat 19'a kadar sizinle birlikte olacağım. Şimdi sesi biraz açın. Kalbinizi de biraz serbest bırakın. Rengarenk'in son sözü arabeskin olsun.
1: İtirazım var bu zalim kadere.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Belçika'daki büyük orman yangını Almanya sınırındaki Eifel bölgesini de tehdit ediyor. Yangınla mücadeleye Alman ordusu Bundeswehr'de havadan destek veriyor. Yaşanan son yangınların ardından uzmanlardan Almanya'daki ormanların iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirilmesi çağrısı geliyor. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nden Hermann Lotze Kampen de özellikle saf iğne yapraklı ormanlardan uzaklaşılması gerektiğini savunuyor. Fakat böyle kapsamlı bir dönüşümün kısa sürede yapılamayacağına da dikkat çekiyor.
2: Die Lage war bis ca. 21:30 statisch, haben dann eine selbst definierte Grenze, das Feuer überschritten. Dahin gehen mussten wir im Sinne der Bevölkerung reagieren und haben den betroffenen Bereich evakuieren müssen.
1: Lotze Kampen, ormanların dönüştürülmesinin yıllar alacağını ancak artan yangın riski karşısında bu sürecin gerekli olduğunu da vurguluyor. Yangının en kritik olduğu bölgelerden biri ise Belçika sınırındaki Monschau çevresi. Monschau itfaiye sözcüsü Tobias Schell, alevlerin tahliye edilen evlere ne kadar yaklaştığını şu şekilde anlatıyor.
3: Wir brauchen mehr Mischwälder, die einfach resilienter, widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit und Bränden sind. Ganz sofort kann man natürlich nur versuchen, die Feuer zu löschen, aber es gibt ja schon länger Anpassungspläne, Anpassungsstrategien, um den Waldumbau vor allen Dingen voranzubringen, was wiederum auch dem Wasserhaushalt helfen würde.
1: Schell'in verdiği bilgiye göre alevler tahliye edilen binalara yaklaşık 300 metre yaklaştı. Bölgede yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Belçika'daki yangının Almanya sınırındaki bölgeler için oluşturduğu tehdit devam ediyor. Uzmanlar uzun vadede daha dirençli ve çeşitli orman yapılarının oluşturulmasını istiyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Erleichterung in Monschau, der Waldbrand in Belgien rückt nicht weiter vor. Auch der Regen hat geholfen, die Lage zu entspannen. Die 30 Menschen, die am Abend evakuiert wurden, können aktuell aber noch nicht zurück. Im Hohen Venn brennt es seit Tagen auf einer Fläche von rund 3000 Hektar. Es ist einer der größten Waldbrände in der Geschichte Belgiens. Die Aggressivität im Straßenverkehr hat in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. In einer Langzeitstudie des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft geben fast die Hälfte der Autofahrer an, mitunter zu drängeln.
2: Drängeln, Ausbremsen, Schimpfen, ein knappes Drittel der Autofahrer schert nach dem Überholen schon mal so dicht ein, dass der andere bremsen muss. Auch bei Radfahrern deutet die Umfrage auf ein zunehmend aggressives Verhalten hin. Über 40% von ihnen erzwingen demnach hin und wieder die Vorfahrt. Das Leben werde immer hektischer, das erzeuge Druck, so die Studienmacher. Auch die Nutzung des Smartphones am Steuer nimmt immer mehr zu. Jeder Vierte schreibt während der Fahrt zumindest ab und an Nachrichten. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Der Zwischenfall mit einer Boeing am Münchner Flughafen war offenbar deutlich gefährlicher als zunächst bekannt. Ein Luftfahrtexperte sagt jetzt, der Airport sei am Samstag nur haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.
3: Die Maschine der Vietnam Airlines war erst hinter dem Ende der Startbahn abgehoben. Dabei hätte es nach Einschätzung eines Luftfahrtexperten zu einer Katastrophe mit hunderten Toten kommen können. Die Maschine war offenbar mit zu geringer Geschwindigkeit auf der Startbahn unterwegs. Beim Start setzte dann das Heck auf und wurde schwer beschädigt. Warum die Crew den Start nicht rechtzeitig abgebrochen hat, untersucht jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Die Passagiere blieben unverletzt. Aus München, Fabian Schaffer.
1: In der Bundeswehr gab es im Juli so viele Soldaten wie seit 13 Jahren nicht mehr. Ende des Monats gab es rund 186.700 Männer und Frauen in der Truppe, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei das ein Plus von 2%. Das Personalziel für dieses Jahr ist damit erreicht. Bei den Bewerbungen gab es demnach ein Plus von 26%. Rund 47.000 Anschreiben seien eingegangen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyorum. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitirenler Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul dahil birçok kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Gölcük ve Sakarya'daki programlarda depremin meydana geldiği saat 3.02'de anma etkinlikleri yapıldı. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen deprem güvenliği ve kentsel dayanıklılık Türkiye'nin temel gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yılında yaşamını yitirenler anılırken Profesör Doktor Naci Görür yeni uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Görür, er veya geç büyük bir deprem olacak ifadesini kullandı. Görür, can kayıplarını azaltmak için ülkenin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Türkiye'de zorunlu deprem sigortalılık oranı ise hala %58 seviyesinde. Bu arada AFAD arama kurtarma personeli sayısını 175 bin olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın ortak savunma hükmüne ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 3 ülkeye yönelik olası saldırılarda ortak savunma öngördüğünü söyledi. Erdoğan, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesindeki savunma anlayışına benzediğini, başka ülkelerin de katılımına açık olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini geniş mutabakatın göstergesi olarak değerlendirdi. Bahçeli ayrıca bu süreçte şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verilmediğini ve gizli bir pazarlık yapılmadığını savundu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'in ilk hafta kapanış karşılaşmasında bu akşam Samsun Spor Göztepe'yi ağırlıyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 16 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu da nereden çıktı? Korkmayın arkadaşlar. Bugün sadece 19'a kadar sizlerle birlikteyim. Sonra yarın sabah tekrardan Çay Şekeri programında olacağım. Serdar arkadaşımızı tatile uğurladık. Eşiyle, çocuklarıyla. Adam 35 senedir çalışıyor burada. Tatili hak etti diyoruz yani, değil mi? Evet, aslında sabahleyin ben gelecektim ama Esra arkadaşım geldi. Şimdi yarından itibaren ben sabah programı sunacağım. Esra arkadaşımız tekrardan Paydos programıyla sizlerle birlikte olacak. Beni bugün idare edin artık, bakalım sabrınız yetecek mi? Çok ilginç konulara değineceğim. Aynı zamanda interaktif, tabii ki sizlerle de canlı telefon bağlantıları kuracağız. Konuya göre. Ne gibi konularımız var?

bütün konuları da biraz sonra sizlere daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Aşka yer vereceğiz. Dedikodumuz zaten var. Onun yanı sıra tabii ki tüm zamanlarımızda en güzel bir günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Nerede Metropol FM'de? Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Aydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

geldiniz arkadaşlar. Manifest durmuyor. Daha dün biliyorsunuz bu kızlar nereden çıktı diyorduk. Bugün kızlar, iyi dinleyin, Netflix'e belgesel oluyorlar. Aferin kız. Hani böyle bir grup kurulur biliyorsunuz, şarkı çıkarırlar, ondan sonra listeye girerler. Bunlar olayı biraz hızlı sardılar. Yani 2025 senesinde kuruldular. O zaman ne demişler? Zamansızlık dediler. Böyle bir serzenişte bulunuyorlardı. Ardından Mani Festival geldi. Listelerin tepesine çıktılar. Böyle hızlı adımlarla. Şimdi de Netflix demiş ki durun kızlar bakalım. Biz sizin hikayeyi çekelim. Şimdi bu kızlar kim? Esin, Hilal, Lidya, Mina, Suera ve Zeynep var arkadaşlar. Şimdi 6 tane genç kadın. Türkiye'den çıkıp önce müzik dünyasına, şimdi de dediğim gibi Netflix ekranına doğru böyle emin adımlarla yürüyorlar. Şimdi üstelik işin içinde Londra macerası da var. Yani bizim kızlar biliyorsunuz valizi kapmış, olay artık stüdyoya gidiyoruz değil, Londra'ya doğru gidiyoruz. Şimdi Spotify'a da hiç girmeyeceğim. Tabii ki orada da bütün ortalığı toplamış durumda ve Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri oldular. Ve şu anda ilk 50'de de bir sürü şarkıları var. Bir sürü diyorum, o kadar çok fazla yok ama yine de olanların hepsi orada. Şimdi tamam. Oh, bitte. Şimdi belgeselin adı ne olacak? Orası henüz daha belli değil. Ne zaman yayınlanacak? O da belli değil. Belli olan bir ben varım. Saat 19'a kadar sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Dolayısıyla manifestin manifestosu tutmuş. Şimdi size soruyorum. Sizce bu kızların yükselişi daha yeni mi başlıyor yoksa çok hızlı çıktı, biraz sakin diyenlerden misiniz? Bana yazabilirsiniz isterseniz. Yazmasanız da olur. Ama olmayacak tek bir şey var. O da madem lafımız manifestten açıldı o zaman...

Koca koca erkekler. Kıllı mıllı. Fark etmiyor. Toz pembeyi söylemek isteyen arayabilir beni. Ben bunu evde bağıra bağıra söylüyorum diyen kim varsa gelsinler. Hiç utanma, ağırlanma olmasın arkadaşlar. İsim cisim de vermenize gerek yok. İçinizden ne giriyorsa söyleyin. Var mı böyle manifesti? Söyleyecek olan 0-32-117-970-71 telefon numaram. Ses güzelmiş, kötüymüş, dediğim gibi hiç önemli değil. Cesaret varsa yeter. Arayın beni, toz pembeyi beraber patlatalım.

telefonları açıp açıp kapatıyorlar. Korkmayın, korkmayın, bir şey olmaz. İsim cisim vermeyeceğiz. Arayın. Kapatmayın. Sesimi duymak istiyorsanız radyoda zaten dinliyorsunuz.

efendim Faruk Sabancı ve Sena Şener gurbet dediler bu ikili. Gayet güzel bir şarkının hemen ardından şimdi de Sibel Can ve APO ile ilerliyoruz arkadaşlar. 15.29 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın, mikrofonu ver.

Sana kıyamam dedi ve bu arada Manifest'in Toz Pembe adlı şarkısını söylemek isteyen dinleyiciler, Hakan ben sadece sana söyleyeceğim, lütfen kimse duymasın diye bir ses var arkadaşlar, yani benden de kötü. Sen zaten söyleme dedim. Just keeps calling here. Yes, that's okay. Sonra yazanlar oldu. Abi sadece yazsak, yazarak söylesek olur mu? Yani bana mesaj atıyor. Ben o mesajı okuyacakmışım ki ya o şarkıyı söylemiş oluyor. Senin acilen bir psikoloğa gitmen lazım. Giderken beni de götür mutlaka. Duygusal bir şarkıyla ilerliyoruz şimdi. Tan Taşı sizlerle gidişat yok. 15.32 oldu saatlerimiz. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Manifest'in Toast Pembe şarkısı söylemek isteyen minik bir hayranımız var. Hem de öyle. Evde kendi kendine değil, canlı yayında. Yanında annesi babası da var. Aile tam kadro, destek için hazır, tekrardan alkışlıyoruz ve... Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
1: Merhaba. Benim Leyla.
0: Leyla nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Siz?
0: Ben de çok iyiyim. Nereden arıyorsun bizi?
1: Evet, benim telefonumdan.
0: Tamam. Hangi şehirde oturuyorsun?
1: Efendim?
0: Hangi şehirde oturuyorsun?
1: Berlin.
0: Berlin'den.
1: Evet.
0: Aa, çok güzel. Anne baba da yanında.
1: Evet, kardeşim de yanımda.
0: Oo, hepsi sana bakıyorlar şimdi, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi seni de biraz koskocaman çıkaracağız belki de. Evet, demiştik arkadaşlar. Burada Manifest'in şarkısını söylemek isteyen. Bunlar kocaman kazık kadar adamlar da olabilir dedim. Çocuklar da olabilir. Sizin var yok hiç fark etmez. Şimdi o kadar da. Mesajlar geldi. Hakan utanıyor. Ya ne utanacaksınız? Televizyonda değiliz arkadaşlar. Radyo.
1: Ben de çok utanıyorum ama.
0: Ay canım, ben sana kurban olurum. Ben senin adını alamadım. Adın nedir senin?
1: Leyla.
0: Leyla, pardon, söylemiştin Leyla. Tamam Leyla'cığım. Şimdi mikrofonu sana bırakıyoruz. Bakalım Manifest kızları duysa ne diyecek? Hazırsan Metropol FM mikrofonu senin. Haydi bakalım, Toz Bembe gelsin.
1: Bak, biliyorsun niye çok.

0: Hitleyle, kafayı bozdum senin o düşleyle. Toz pembe, acele etme, yaşa aşkın emi elleyle.
1: Das was! Bu ne özgüven, bu ne çatılık. Vallahi mikrofonu verdik ama geri almak istemiyoruz bana soracak olursan. Hem ses güzel hem cesaret şahane. Anne baba da haklı olarak tabii ki mutlaka gururundan erimiştir şimdi.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Böyle minik yetenekleri canlı yayında duymak tabii ki insanı içini de açıyor. Ben buradan kocaman alkış gönderiyorum sana. Riesen Applaus für dich, für Leyla.
0: Teşekkür ederim.
1: Manifeste de duyurulur. Yeni ekip arkadaşı kapıda olabilir. Duydunuz mu kızlar bizleri? Leyla'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Anneye babaya da sevgiler buradan, tamam mı? Öp anneciğim babacığını da. Kendine iyi bakıyorsun güzelim. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Tschüss. Oy süs süs meine. Meine Fresse. Hep böyle kız çocuğum olsun istedim ama iki tane o erkek oldu. Üçüncüsünün kız olacağını bilseydim vallahi o da olurdu herhalde. Ama ona ben kendime pek güvenemedim o konuda. Ve şimdi arkadaşlar sevecenkle ilerliyoruz. Zinet Salih ile birlikte bozulmuş kalbim diyor. Metropol FM 15.42 saatlerimiz. Neredesiniz Paydos'ta? Kiminle? DJ Hakan.

Semih Cenk'i dinledik Zeynep Salih ile birlikte. Bozulmuş kalbimdi Metropol FM'de. Saatlerimiz 15.44 oldu. Tekrardan radyolarını yeni açanlar için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serdar arkadaşımız tatile gitti. Bir ay boyunca burada olmayacak. Dolayısıyla bugün Esra arkadaşım sabah programını yaptı. Ben de paydos yapıyorum onun yerine. Yarından itibaren ben yaklaşık bir ay boyunca sabah programı ve rengarenk programı sunacağım arkadaşlar. Bu kadar rapor yeter herhalde. Of, ben nefes nefese kaldım. Şimdi nefes nefese kalırken sadece böyle hikayelerden değil, anlatacağım hikayelerde de böyle nefes nefese kalabileceğiniz bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi size çok ciddi ama bir o kadar da film gibi bir konu anlatacağım. Düşünün, telefonunuz çalıyor. Karşıda bir ses. Açıyorsunuz, alo diyorsunuz. Karşıdaki ses panik içinde böyle. Anne başım belada, hemen para lazım falan. Ses tanıdık tabii ki. Hatta bayağı tanıdık. İnsan bir anda ne oluyor? Afallıyor tabii ki. Kalbiniz hızlanır değil mi o durumda? Düşünme sistemi ne oluyor o zaman? Otomatikmen kapanıyor. Şimdi tam da dolandırıcının istediği şey de bu zaten. Sizi korkutup hızlı karar verdirmek arkadaşlar. Şimdi üstelik artık işin içine yapay zeka da giriyor. Yani yakınızın sesini bile taklit edebiliyorlar. Gayet basit. Ben mesela Esra'nın sesini kayıt şey yapabiliyorum, taklit edebiliyorum. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah dinlemiyordur beni. Vay. Mine of course. Neyse. Şimdi dediğim gibi yapay zekayla sesi de taklit edebiliyorlar. Yani ses oğlumun sesiydi. Demek artık maalesef tek başına yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Sadece bununla yetinemezsiniz. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Çok basit. Telefonu kapatıyoruz. Arayan polis olduğunu da söylese, savcı olduğunu da söylese, yani çocuğunuzun olduğunu da söylese, çocuğunuz da olsa, kapatın ve o kişiyi kendi bildiğiniz numaradan arayın arkadaşlar. Oğlunuzu, telefonunuz veyahut da yakınınızın telefonu numarasından arayın. Kendi numarasından. Tamam mı? Para, altın, ne bileyim, banka bilgisi, telefonu hiç kimseye de vermeyin. Şüphe varsa da hemen polisi arayın derim ben. Bir de aile için böyle küçük bir parola belirlemek hiç de fena fikir değil. Yani sadece sizin bildiğiniz bir kelime olabilir bu. Mesela çünkü teknoloji biliyorsunuz gelişiyor ama dolandırıcının en büyük silahı hala aynı panik. O paniği kullanıyorlar. Şimdi bu konu için benim yorumum şu. Telefonda biri size hemen şimdi karar ver diyorsa siz tam tersine yapın. Hiçbir zaman yapmayın. Yani hiçbir şey yapmayın. Çünkü gerçek bir insan sizi düşünmeye bırakır. Dolandırıcı ise düşünmenizi istemez. Telefonu kapatmak bazen cebinizdeki parayı değil, yılların emeğini de kurtarmış olur. So, mesela bir şey normal, şun yazak. Kendimi de öve öve bitiremedim. Aleyna Tilki ve Edis Şimri. Bunların bu güzel şarkısını dinliyoruz. Küçük

0: Aleyna Tilki ve Edil seslendirdi bu güzel şarkımızı. Küçük sevgilim dedi bu arada Aleyna Tilki. Bu sefer şarkıyla değil de ayar vermesiyle gündemde arkadaşlar. Şimdi hayranlar başlamış. Diyor ki Aleyna yeni şarkı nerede diyor. Aleyna da demiş ki arkadaş ben yoruldum diyorum. Siz hala şarkı soruyorsunuz. Her sene size bir hit mi yetiştireceğim demiş. O da sosyal şun bilsin hat gezak mı? Bilemeyeceğim artık. Sonra iş biraz daha alevlenmiş tabii ki. Aleyna vitesi yükseltmiş. Kudurun egomdan bu sene size şarkı yok moduna da geçmiş. Burada da ben ooo diye böyle bir serzenişte bulunayım. Şimdi yani anlayacağınız hayran şarkı istemiş. Aleyna şarkı yerine fırçayı da basmış. Gerçi bunlar hoş olan şeyler değil ama tabii ki kızın da psikolojisini böyle bir içine girmemiz lazım ki böyle bir ayar çekmemiz lazım. Yani ben niye mich frag natürlich. Çünkü bir dakika. Benim yorumum şu, sanatçı da insan arkadaşlar. Yani arada bir durum beni bir salın demek hakkı var tabii ki. Ama Aleyna da öyle bir salın beni demiş ki ortalık komple böyle bana soracak olsanız ayağa kalkmış.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem Salıncak adlı şarkısını çok güzel bir şekilde sizler için dillendirdiler, seslendirdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi Almanya'dan dikkat çeken bir rakam var. 20 ile 24 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %10'u ne çalışıyor ne de okulda. Üniversitede ya da mesleki eğitimde. Yani düşünün, her 10 gençten biri şu anda sistemin dışında kalmış durumda. Ya evde oturuyorlar ya da evde oturuyorlar. Yani başka bir açıklama getiremiyorum. Daha detaylı bir şekilde bu haberin daha detaylı şeklini biraz sonra sizlere açıklayacağım. Öncesinde Athena. Senden, benden, bizden.
1: Hiçbir zaman affetme.

Athena'dan dinledik senden, benden. Bize 15.58 oldu saatlerim. Bir saatimiz geçti bile. Schnell die Zeit vergeht, meine Fresse. Şimdi biraz önce ne demiştim? 20 ile Almanya'da 20 ile 24 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık, şimdi iyi dinleyin, yaklaşık %10'u ne çalışıyor ne de okulda, üniversitede ya da herhangi bir mesleki eğitimde. Yani düşünün şimdi, her 10 gençten biri şu anda sistemin dışında kalmış durumda arkadaşlar. Genelsiz. Şimdi son yıllarda bu oran hafif yükselmiş ama meseleyi hemen gençler tembel, yani olmuş diye böyle bakmayın. Yani konu çünkü o değil. Çünkü sebeplerin arasında çocuk bakımı, ailede bir yakına bakma zorunluluğu ve sağlık sorunları da var. Sadece onlar değil tabii ki. Bu arada Avrupa Birliği böyle genelinde oran yaklaşık %14. Yani Almanya hala AB ortalamasının altında ama gidişat yine de aşırı derecede düşündürücü. Şimdi benim yorumum bu konuda, bir gencin ne işte ne eğitimde olması sadece o gencin problemi değildir arkadaşlar. Çünkü 20 yaşında hayattan kopan birini 30 yaşına tekrar sisteme sokmak, inanın, çok daha zor ve çok daha pahalıya mal oluyor. Şimdi o yüzden mesele gençler niye çalışmıyor diye kızmak değil, bu gençlerin sistemin dışında bırakan ne diye bakmak. Sizin bir düşünceniz var mı? Ne diyorsunuz? Gençler mi isteksiz, yoksa artık iş ve eğitim hayatı mı gençleri yeterince çekemiyor, çekmiyor? Yazın bana 030-217-970-71 030-217-970-71.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Der Regen hat geholfen. Die Lage im Waldbrandgebiet an der belgisch-deutschen Grenze hat sich etwas entspannt. Der Brand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn war gestern bis auf 300 Meter an die deutsche Grenze herangerückt.
2: Das Feuer aus Belgien ist bisher nicht weiter Richtung Monschau in der Eifel vorgerückt. Regen und ausbleibender Wind wirken sich derzeit positiv aus, wie es von der Monschauer Einsatzleitung hieß. Man habe die Situation etwas entschärfen können. Die Menschen aus dem grenznahen Ortsteil Kalter Herberg, die evakuiert worden waren, können aktuell noch nicht in ihre Häuser zurück. Die Evakuierung wird noch aufrechterhalten. Mit rund 3000 Hektar Fläche handelt es sich um einen der größten Waldbrände in der Geschichte Belgiens. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: In der Bundeswehr gab es im Juli so viele Soldaten wie seit 13 Jahren nicht mehr. Ende des Monats gab es rund 186.700 Männer und Frauen in der Truppe, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei das ein Plus von 2%. Das Personalziel für dieses Jahr ist damit erreicht. In Deutschland ist der Tankrabatt ausgelaufen. Polen führt dagegen jetzt neue Hilfen ein. Ab heute gelten dort ein festgelegter Maximalpreis und eine reduzierte Mehrwertsteuer.
3: Mit dem neuen Spritpreispaket möchte Polens Regierung zumindest vorübergehend finanzielle Erleichterung schaffen für die vielen Bürger, die in diesen Tagen mit dem Auto aus dem Urlaub zurückkehren. Die Regelung gilt für 2 Wochen bis Ende August, dann beginnt das neue Schuljahr. In Polen zahlt man heute für den Liter Super umgerechnet 1,67 Euro. Das sind 61 Cent weniger als in Deutschland. Und das wird sicher auch deutsche Tanktouristen sehr interessieren. Aus Warschau, Doris Heimann.
1: Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in Deutschland taucht unter die Elbe. Zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen ist der Südlink-Tunnel zur Unterquerung des Flusses fertig. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer haben den symbolischen Tunneldurchschlag vollzogen. Die Stromautobahn soll die Energie von Windrädern komplett unterirdisch vom Norden in den Süden transportieren.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyorum. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitirenler Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul dahil birçok kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Gölcük ve Sakarya'daki programlarda depremin meydana geldiği saat 3.02'de anma etkinlikleri yapıldı. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen deprem güvenliği ve kentsel dayanıklılık Türkiye'nin temel gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yılında yaşamını yitirenler anılırken Profesör Doktor Naci Görür yeni uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Görür, "Er veya geç büyük bir deprem olacak" ifadesini kullandı. Görür, can kayıplarını azaltmak için ülkenin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Türkiye'de zorunlu deprem sigortalılık oranı ise hala %58 seviyesinde. Bu arada AFAD arama kurtarma personeli sayısını 175 bin olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın ortak savunma hükmüne ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 3 ülkeye yönelik olası saldırılarda ortak savunma öngördüğünü söyledi. Erdoğan, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesindeki savunma anlayışına benzediğini, başka ülkelerin de katılımına açık olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini geniş mutabakatın göstergesi olarak değerlendirdi. Bahçeli ayrıca bu süreçte şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verilmediğini ve gizli bir pazarlık yapılmadığını savundu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'in ilk hafta kapanış karşılaşmasında bu akşam Samsun Spor Göztepe'yi ağırlıyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 16 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Paydos programı bir saatini geride bıraktık önümüzde. Yine koskoca 3 saat var. Saat 19'a kadar beraberiz arkadaşlar. Benden kurtuluş yok. Çünkü buradan çıktıktan sonra sabahleyin çay şekeri programını yapacağım. DJ Hakan 7.24. Ailenizin DJ'i. Kına, düğün, söz, sünnet. Günlerde yanı başınızdayım. So, ne demiştik? Ve Almanya'da dikkat çeken bir rakam var. 20 ile 24 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %10'u ne çalışıyor, ne de okuldalar, ne üniversite, hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Yani düşünün, her 10 gençle biri şu anda sistemin dışında kalmış durumda. Evde oturuyorlar ve boş boş geziyorlar. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bir sistemin yanılması mı, yoksa çocukların, bu insanların, bu gençlerin tembel tembel oturmaları mı? Bana mesajlarınız geldi, bu mesajlara biraz sonra yer vereceğim. Öncesinde güzel bir şarkımızla ilerleyelim şöyle. Zat-ı Şahanesi diyor. Mebrur ile devam ediyoruz. Paydostasınız, mikrofona ben Nici Hakan.

Ve gençlerin 10, her 10 kişiden aşağı yukarı bir kişinin evde maalesef öyle ne işi ne gücü ne okula gidebiliyor ne hiçbir şey yapıyor ne Osborne Garnet nul niyet hiçbir şey yok evde oturuyorlar ve bunun suçlusu kim, bunun sebebi nedir diye sordum sizlere. Nihat öğretmenimiz yazmış bana. Diyor ki problem iş sahalarının daha azalması, birçok kişi, daha doğrusu birçok iş KI yani künstliki intelligence ile yapılabiliyor diyor. Öte yandan okula gitmeleri de sanki daha zorlaşıyor, level daha yükseklere çekilmekte gibi diye bir mesaj fikrini bizlere aktardı. Bir diğer dinleyicimiz konuyla ilgili de bence sisteme dahil olmak ya da olmamak kişinin kendiyle alakalı diyor. Güler söylüyor bunu. Aynı şeyi yaşayan insanın olaya bakışı farklıdır gibi. İlginç bir bakış açısı bu da. Bir başka dinleyicim. Hakan abi diyor gençler çalışmak istemiyor demek kolay diyor. Ben 22 yaşındayım. 40 kere başvurdum. Çoğu geri bile dönmedi. İnsan bir yerden sonra soğuyor diyor. Hadi o richtig rechnen ha. Abi ben 20 yaşındayken ne iş bulabiliyordum ne de ne olmak istediğimi biliyordum. Şimdi 27'yim. Meslek eğitimi bitirdim. Bazen gençlerin sadece biraz zamana ihtiyacı oluyor diyor. Hakan abi bizim olan ne işte ne okulda ama PlayStation'a tam zamanlı müdür. Gece vardiyası da var diyor. Hafta sonu mesaisi de. Enteresan. Evet, diğer mesajlara da bana göndermiş olduğunuz mesajlarınızı da okuyacağım arkadaşlar. Her 10 gençten biri evde oturuyor. Ne okul var, ne Ausbildung var, ne üniversite, ne iş. Bunun sebebi sistem mi? Eğitim sistemi mi, iş sistemi mi? Tecrübelerinizi, bilginizi bizlere paylaşabilirsiniz. Seve seve bekliyorum.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos programımız arkadaşlar ve konumuz Almanya'da. Her 10 gençten birisi, gençlerim artık birisi ne okula gidiyor, ne üniversiteye, ne Ausbildung yapıyorlar ya da ne mesleki bir eğitimde, hiçbir yerde. Null. Einfach die stehen einfach da. Orada bekliyorlar öylesine. Şimdi bu tembellik mi yoksa eğitim sistemi, iş sistemine dayalı bir sorun mu? Konu nedir? Budur. Peki düşünceleriniz nedir dedim. Ve düşünceler birçok farklı düşünceler geldi. Bir dinleyeceğim diyor. Das sind alles hoffnungslose Zockerinnen diyor. Zockern diyor. Şimdi konuya öyle bakmamız gerekir aslında. Yani çoğu iş güç olmadığından dolayı. İnan bana bu dediğin olaya yönleniyorlar, öyle diyelim. O tarafa doğru gidiyor, o istikamet orası, o güzergah orası ama pek hoş da olmayan bir güzergah ama yapacak bir şey yok burada. Bir diğer dinleyicim de diyor ki, iyi yayınlar Hakan Bey, şimdiki gençlerin idol eksikliği var ve çevrelerinde de eskiye bakarak daha çok stresli sıradan insan var. İlham alamayıp gençler de potansiyellerinden vazgeçip tembelliği seçiyorlar. Bu da farklı bir bakış açısı. Selam Hakan. Öncelikle gençlerin hem zihinsel hem bedenen en güçlü oldukları zaman da evde durmaları çok üzücü bence. Ailelerin de etkisi var. Çalışkan örnek bir baba olan bir çocuğun boş durması pek mümkün değil diyor. Burada da yani aslında hak veriyorum. En azından istediği mesleği bulana kadar bulduğu işte çalışmalar diye düşünüyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Burada 13 yıl Job Center'da çalışan Serpil arkadaşımız var. Bir de onu dinleyelim.
4: Hakan, tembellik olduğunu düşünmüyorum. 3-4 tanesi tembeldir ama genellikle diplomaları olmayışının mesleki yeri bulamamaları veya yine diplomaları olmadığından dolayı çok az gelirli işleri yapmak istemeyişleri bir sebep olabilir. Ve giderek bu toplumda psikolojik rahatsızlıklar artıyor. O da var. Ve fiziksel rahatsızlıklar. Yani çocukları hemen kötülememek lazım. Şu an toplumun koşulları da önemli.

Evet, gençten her 10 gençten birisi ne işi var, ne mesleki bir eğitimi var, ne üniversite, hiçbir şey yok. Öyle duruyorlar arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Var mı aklınıza geçen herhangi bir şey? Veyahut da bir tecrübeniz, veyahut da şahit olduğunuz herhangi bir durum söz konusu mu? Bir dinleyicim diyor ki ben 23 yaşındayım, çalışıyorum ama sabah alarm çalınca ben de kendimi %10'un içinde hissediyorum diyor. Sen onun içinde hissetmek istiyorsun. Emin ol bak, ben sana söyleyeyim burada. Bir diğer dinleyicim, devletin gençlere daha fazla yön göstermesi lazım. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Gayet doğru söylüyor. Bir meslek de yapabilir. İyi bir meslek eğitimi de çok çok değerli diyor. Yusuf Bremen'den. Hakan abi, eskiden baba derdi ki git bir işe gir. Şimdi çocuk diyor ki baba hangi işe? Baba oturup Indeed'e bakıyor diyor. Zamane babaları. Bir dinleyicim, başka bir dinleyicim de gençlerin hayali influencer olmak diyor. Meşhur oluruz diye bekliyorlar. Bu şekilde. O da doğru aslında. Oh, richtig. Merhaba Hakan, ben Zeki Mainzen. Sorunlar o kadar çok ki hangisi saysak. Tabii yapılan politik başta geliyor. Eğitim desen anne babanı çalışmaktan vakitleri yok. Bir de büyük problem internet. Çünkü hepsi yalnız başına internete uğraşıyor. Çocukların ne suçu var? Zavallılar. Oh, bu da farklı bir görüş açısı. Yani neredeyse hepimiz haklıyız arkadaşlar. Bir diğer dinleyicim diyor. 18-19 yaşlarında Berlin halinde 1800 oraya lieferant olarak çalışıyorlar diyor. Onlar diyor. Yani almış oldukları rakamı gayet az buluyor bu arkadaşımız. Benim birçok arkadaşım üniversiteyi bitirip iş bulamadıkları, Türkiye'ye gidenler gelenler de oldu. Halen bocalayıp duruyorlar.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Wiesbaden Medya Merkezi öğretmenlere yönelik Classroom App ile sınıfta iPad yönetimi eğitimini gerçekleştiriyor. Ücretsiz eğitimde Apple'ın Classroom uygulaması kullanılarak sınıftaki iPad'lerin yönetilmesi ve dijital ders süreçlerinin desteklenmesi ele alınıyor. Eğitim Wiesbaden Medya Merkezi'nde veya talep üzerine okullarda gerçekleştirilebiliyor. Gebersheim'deki orman yangını büyük ölçüde söndürüldü. Westerwald'deki yangında gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Küçük sıcak noktalar nedeniyle ekipler bölgede kalmaya devam ediyor. Nehir ulaşımındaki durma ya da azalma bölgedeki turizmi vuruyor. Mosul'da gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bunun da nedeni Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi. Bu nedenle tur tekneleri iptal edildi. Şarap üreticileri, restoranlar ve perakende işletmecileri gelir kaybı yaşıyor. Her şey yoluna girse de kaybın telafisi zor. Bu haberimiz direksiyon başındakileri yakından ilgilendiriyor değerli dinleyenler. Almanya'da trafikte saldırgan davranışlar belirgin biçimde artmış. UDFA'nın araştırmasına göre öndeki araca fazla yaklaşarak baskı yapan sürücülerin oranı da 3 yılda %36'dan %47'ye çıkmış. Yani yarı yarıya ulaşmış. Sollama sonrası karşı tarafı fren yapmak zorunda bırakacak kadar yakın şeride geçenlerin oranı da yine yükselmiş. Bisikletlilerde de zorla geçiş hakkı alma oranı da %28'den 43'e çıkmış. İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar Almanya'yı korkuttu. Sosyal Demokrat Partili federal bakanlar artan sıcaklık, kuraklık ve su sıkıntısına karşı ortak bir eylem programı hazırladı. Plan hastane ve bakım evlerinin korunması, işçilerin aşırı sıcaktan korunması, binaların sıcağa uyarlanması ve doğal alanların güçlendirilmesini içeriyor. SPD iklim uyumunun federal hükümet tarafından da finanse edilmesi için anayasada değişiklik yapılmasını istiyor. Almanya'da yaklaşık 9 milyon kişi eleman açığı bulunan mesleklerde çalışıyor ve bunların 1 milyondan fazlası yabancı. Bu oran son yıllarda ikiye katlandı. Kamyon şoförlüğü, iskele kurma, zemin döşeme ve bina temizliği gibi bazı mesleklerde çalışanların yaklaşık 3'te 1'i yabancı kökenli. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ve son mesajlara geliyoruz ve Almanya'da her 10 çocuktan birisi işi yok. Ne üniversiteye gidiyor, ne okula gidiyor. Tamam, bitirilmesi gereken sınıfları, daha doğrusu o şeyleri geçtikten sonra üniversiteye gitmiyorlar. Mesleki eğitimi yok. Ondan sonra herhangi bir işi de yok. Bu konu sisteme, olduğu gibi sisteme bağlayan bir kesim var. Bir kesim ise diyor ki bu çocukların tembelliği. Tamam mı? Çocukların tembelliği olabilir ama neye istinaden çocukların tembelliği? Veya da bu tembellik neden oluyor? Neden çıkıyor? Selam Hakan'cığım. Ben Köln'den İhsan Uzun. Ben her zaman oğluma dedim. Oğlum çalış. Hiçbir yerden yardım alma ama anneler biliyorsun çocuklar yorulmasın çalışamaz onlar çocuktur falan diye böyle oflayıp pufluyorlar çocuklarımıza diyor. Bir diğer dinleyicim ise Ertan Oğuz. Yok abi, şimdiki zamanın gençleri hiçbir hevesi ne isteği ne bir şeyi var ki diyor. Yemek elden su gölden. Koskoca Almanya'da yaşıyoruz, her mesleğin bir yolu vardır diyor. Viele Wege führen nach Rom diye Almanların lafı vardır. Ben 25 yıl boyacı olarak çalıştım. 40 yaşında tekrar yeni meslek öğrendim. Rettungsassistent. İyi ki yapmışım diyor. Teşekkür ederiz Ertancığım. Başka bir dinleyicimiz ise burada. Merhaba. Şimdi Metropol FM dinliyorum. Bugünkü konuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Bizim bir tane nur topu gibi bir ev gencimiz var diyor. Ev genci. Bu da ilginç. 22 yaşında süper liseyi 1,7 ortalama not ile abitur yaptı. Şimdi 4. yıl boş evde oturuyor. Ausbildung yeri buluyor ama o hiçbir şey yapmak istemiyor. Eisenberg'den Ali Kırış sevgilerle diyor. Evet arkadaşlar, bunlar dinleyicilerimizin bakış açısı. Söz-

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Geldiniz Faydos programına, radyoların yeni açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Boğazımda kaldı.
0: Burada çiğdem yiyoruz yani çekirdek çekirdek yiyoruz ama yiyemiyoruz işte. Evet, bugünlük Esra'nın yerine geçtim ben. Esra da Serdar'ın yerine geçti. Serdar da Antalya'ya geçti. Antalya dağa kaçtı, yandı bitti, kül oldu. Böyle bir hikaye söz konusu arkadaşlar. Yarından itibaren ben yine Çay Şekeri programı sunacağım. Esra da tekrar Paydos programında sizlerle birlikte olacağız. So, hesabı da verdik. Dağınık olan var mı aranızda? Böyle, ama böyle öyle böyle değil. Çok dağınık olacak böyle. Var mı? Bakıyorum. Parmak kaldıran. Bizim stüdyoda karşı tarafta iki kişi parmak kaldırdı. Şimdi dağınık olanların yüzünü güldürecek bir konum olacak arkadaşlar. En azından anneniz, eşiniz ne bu dağınıklık burada falan derken öyle güzel bir cevabınız olacak ki helal olsun Hakan, sayende yine yırttık falan diyeceksiniz. Konuyu az sonra dillendireceğim. Bu şarkımızın hemen ardından Metin Türkcan ve Şebnem Ferah, Dilek Taşı. Paydos'ta Metropol FM'le. Haydi bakalım. Keyfiniz bol olsun.

0: Was für eine Stimme. Mit dem Drukcan featuring Şebnem Ferah'tan bu kimindi? Gülden Karaböcek'in şarkısını, dilek taşını dile getirdi. Daha doğrusu haykırdı. Çığırı verdi. Evet arkadaşlar, şimdi dağınık olanların yüzünü güldürecek bir konumuz olacak. Hani böyle masanızın üstüne böyle ne bileyim kahve bardağı olsun, 3 tane kalem, geçen haftadan herhangi bir kağıt parçası, şarj kablosu, artık anahtar, ne ararsan var ya. İşte bazı araştırmalar diyor ki, daha doğrusu araştırmacılar diyor ki, böyle biraz dağınık ortamlarda insanlar özellikle yaratıcı işlerde daha üzgün fikirler üretebiliyorlarmış. Ne güzel bir kılıf değil mi? Yani olay şu. Yani o daha doğrusu olay şu değil. Evi dağıt, Einstein ol. Ama fazla düzen bazı insanı tabii ki belli kalıplarda tutarken biliyorsunuz biraz karmaşa, böyle beynin farklı düşünmesine yardımcı olabiliyor. Şimdi size soruyorum. Siz dağınıkken mi daha iyi çalışıyorsunuz? Yoksa masada bir kalem yamuk dursa siniriniz mi bozulur benim gibi? Ich bin genauso. Bir arızalık var bende ama sizde de arızalık var mı? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Arzu.
0: Arzu Hanım, var mı sizde arızalık?
1: Ya bende yok da.
0: Kimde var?
1: Ev ahalisi ya.
0: Kimlermiş o? Söz
1: yok senin... abi, eve gidemiyorum. Allah için eve gidip görüp göreceğim diyerekten eve gidemiyorum ya.
0: Gitme.
1: Gitmiyorum işte. Ya şaka bir yana,
0: nereden
1: kaza
0: arıyorsun?
1: Var da.
0: Nereden arıyorsun?
1: Frankfurt'tan arıyorum.
0: Frankfurt'tan arıyorsun. İsmini, cismini, boyunu, kilonu alabilir miyiz?
1: Adım Arzu, gerisi önemli değil. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.
0: Oo, yatasın ya, bana geleyim. Arzu, seni böyle hayatından bezdiren nedir? Ne olur söyle bana bakalım. İlk önce ilk etapta ne dedin sen? Şu anda trafikte bir şey mi var dedin?
1: Evet, kaza var. A66 Richtung Wiesbaden, zincirleme herhalde. 3 tane eyvah. Araç. Yani kenara çekmişler araçları da, yine de yol çok kapalı. Kriftle Osfahrt'ta bayağı bir bekliyorsun.
0: Anladım.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Konumuza şimdi dönecek olursak.
0: Hadi dönelim bakalım.
1: Dağınıklık abi ya, buna bir çözüm yok mu? Şu dağınık olanların bahanesi neyse bana söyle. Hani hazırlayayım kendimi, yemeyeyim artık ya.
0: Yani şimdi tam yanlış adamı soruyorsun. Ben de aşırı derecede düzenli ve topluyum. Ve hatta bende az bir şey, bir
1: ben de öyleyim.
0: Simetrik hastalığı da var bende.
1: Aa işte, aynısından işte.
0: Bir şey yamuk durmasın, ben yani dursun, şöyle bakıyorum bakıyorum, ben hiç konsantre olamıyorum, inanma.
1: Aynısı. Ciddi diyorum, aynısı.
0: Ne olacak bizim halimiz?
1: Vallahi bilmiyorum. Ben sana bir örnek vereyim. Geçenlerde bir arkadaşlarla bir gösteriye gitmiştim. Gösteriyi sunan kişinin gömleğinin bir tanesi açıktı. Kapalı, ortadaki açık, kapalı. Allah'ım.
0: Ha, düğmesi açıktı öyle mi?
1: Düğmesi açık ya. O bile rahatsız ediyor, düşün yani.
0: Arzu, ben sana söyleyeyim, sen gerçek anlamda rahatsızsın. Bak, senin acilen senin herhangi bir psikoloğa gidip, tamam mı, bir tedavi görmen lazım. Ama psikoloğun iyiyse bana da tavsiye et, ben de geleyim oraya, ne olur.
1: Ya gittik de artık şey, kota dolmuş, almıyorlar.
0: Kimdir o yani? Kimdir o dağınık olanlar, söyle bakayım. Yani çoluk çocuk mu yoksa eşin mi?
1: Tabii ya, çoluk çocuk, hele iş arkadaşları, içtikleri kahve bardaklarını bırakmaları, ne evet. Bileyim arabama bindiklerinde arabamın yerine attıkları çöp, Allah'ım, o zaten bir ayrı bir kriz meselesi.
0: Hı hı. Peki bir almış olduğun herhangi bir önlem var? Yani önlem alabilmiş olsaydın herhalde şu anda bir serzenişte bulunmazdın diye düşünüyorum.
1: Yok, buldum artık. Topladığım yerin kapısını kilitliyorum, çıkıyorum, eve geliyorum tertemiz.
0: Anlamadım, bir daha söyle bakayım.
1: Topladığım yerin çıkarken kapısını kilitliyorum, eve gelirken tertemiz.
0: Ha, topladığın yani. Yerin. Yani o da çok sende. O da çok sende. Wow. O da çok olunca yapabiliyorsun, ama iki odalı olunca hangi odayı kilitleyeceksin?
1: Ya en önemlisi olan mutfak. Orayı kilitliyorum artık. Yani girmeyin.
0: Mutfağı da kilitliyorsun.
1: Akşam 9'da kilitliyorum. Akşam saat 5'te açıyorum yani. Daha öncesinde yok.
0: Bak, ben sana bir tüyo vereyim mi? Sen tuvaleti de kilitle.
1: komşuya giderler o zaman.
0: Orayı oranın içine ederler diyorsun yani. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Diliyorum. Teşekkürler. O çocuklara da buradan tamam mı selamlar. Her ne kadar onlar da böyle pasaklı olsalar da öbür gibi bebişleri bizden
1: okuyayım
0: mı?
1: Canları sağ olsun. Canım benim.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Çüss.
1: Sen de öyle. Hoşçakal. Canım.
0: Deniz yazıyor İsmail Ey. Hem halinden böyle bezmiş, tamam mı? Hem de bir yandan da bir tatlı, nasıl desem, o rahatsızlık onun hoşuna gidiyor bence. Öyledir öyle. Vallahi öyledir. Beni hatırla diyor şimdi. Nazan Öncel'le ilerliyoruz arkadaşlar. Paydos programındasınız. Biraz sonra gelen mesajları okuyacağım. Haberlerden hemen sonra. Öncesinde bu güzel şarkımızla sizi radyonuzu baş başa bırakıyorum.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Das Wetter hilft mit. Bisher konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass der Brand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn weiter an die deutsche Grenze heranrückt. Die Bürgermeisterin von Monschau sagte, die Lage sei unverändert. Der Regen habe gut getan, aber habe das Feuer natürlich nicht gelöscht. Die 30 evakuierten Einwohner könnten deshalb noch nicht zurück in ihre Häuser. In Deutschland ist der Anteil junger Menschen ohne Job oder Ausbildungsplatz leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr waren es 10% der 20- bis 24-Jährigen, berichtet das Statistische Bundesamt. Im Jahr zuvor waren es 9,5%.
4: Viele der jungen Menschen sind arbeitssuchend oder stehen kurz vor Studium oder Ausbildung, laut Bildungsbericht. Aber fast 2/3 stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wegen Betreuungspflichten und gesundheitlicher Probleme. Dadurch gingen wichtige Fachkräfte verloren, so die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung. Abhilfe könne eine echte Ausbildungsgarantie bringen. Bei den Arbeitsagenturen müsste die Förderung im Mittelpunkt stehen, statt Sanktionen und Druck, sagt der Sozialverband Deutschland, um beim Einstieg in die Arbeit zu unterstützen. Aus Berlin, Tine Klimach.
3: Der Zwischenfall mit einer Boeing am Münchner Flughafen war offenbar deutlich gefährlicher als zunächst bekannt. Ein Luftfahrtexperte sagt jetzt, der Airport sei am Samstag nur haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.
5: Die Maschine der Vietnam Airlines war erst hinter dem Ende der Startbahn abgehoben. Dabei hätte es nach Einschätzung eines Luftfahrtexperten zu einer Katastrophe mit hunderten Toten kommen können. Die Maschine war offenbar mit zu geringer Geschwindigkeit auf der Startbahn unterwegs. Beim Start setzte dann das Heck auf und wurde schwer beschädigt. Warum die Crew den Start nicht rechtzeitig abgebrochen hat, untersucht jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Die Passagiere blieben unverletzt. Aus München, Fabian Schaffer.
3: Es gibt Fortschritte bei einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte Deutschlands. Der Südlink-Tunnel zur Unterquerung der Elbe zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen ist fertig. Bis Ende 2028 soll Südlink 10 Millionen Haushalte mit Strom versorgen können. Die rund 700 Kilometer lange Stromleitung soll die Energie von Windrädern komplett unterirdisch vom Norden in den Süden transportieren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Alevilik ve cemaatlerin statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Alevilik bir kültür değil bir inanç, semah, müzik değil bir ibadettir dedi. Cem evlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini belirten Özel, mevcut uygulamayı ayrımcılık olarak nitelendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı ikinci duruşmanın ilk oturumu başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı savunma hakkı talep etti ancak mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların listesinin önceden belirlenmemesi nedeniyle bugün savunma alınmayacağını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın af niteliği taşımadığını söyledi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı sunmasını mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Süreçte gizli bir pazarlık yapılmadığını savunan Bahçeli, hedefin terör, şiddet ve bölücülüğün tamamen sona erdirilmesi olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sigara tüketiminde dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi. Memişoğlu'na göre erkeklerin %46'sı sigara kullanıyor ve geçen yıl ülkede 8 milyar paket sigara satıldı. İzmir Menderes Belediyesi'nde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ayrı aday çıkarması sonucu belediye AK Parti'ye geçti. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında bu akşam saat 20.30'da Samsunspor Göztepe ile karşılaşıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında yarın Olimpik Lyon'u İstanbul'da ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 16 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 9 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
9: Hakan abi! Hakan abi! Başmanım zaten. Kendisi şunda yani nasıl çoktan ben de söylemedim.
10: Evet, bana benzemeye çalışan bir dinleyicim. Beni geçmiş bile aslında da. Metropol FM'desiniz, Paydos programında arkadaşlar. Saat 15.16.17, 2 saati geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir 2 saat daha var. Ve bu 2 saatte neler yapacağız, olay neydi? Ben sizlere tekrar buradan tekrar söylemek istiyorum. Şimdi dağınık olanların yüzünü güldürecek bir konumuz var demiştim. Hani dediğim gibi masanın üstünde kahve bardağı, kalem falan filan atkıdır, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa böyle dağınık bırakan insanlar, işte bu insanlar yaratıcı işlerde daha üzgün fikirler üretebiliyorlarmış. Yani siz böyle dağınık pasaklı olduğunuz zaman anneniz babanız bir ateşiniz geldiği zaman da ben aslında akıllıyım bu yüzden bu böyle. Bir de böyle çok tertipli olanlar al işte geri zekanın önüne gideni. Mi deniliyor onlara acaba? Yani zıttı olması gerekiyor değil mi? Şimdi ben öyleyimdir. Yani bana soracak olursanız ben hem toplu hem değerli topluyum. Bir de bende hafiften de bir simetrik hastalığı var. O birazcık ama çok fazla değil ama nasıl şu an bir haykıl. Evet, bu konudaki düşünceleriniz nelerdir dedim arkadaşlar. Bir dinleyicim dedi ki ev dağıldı diye iki gündür işe gitmiyorum. Evi topladım, temizledim. Sevcan. Monk musun sen Hakan? Monk. Monk nedir? Yani benim bildiğim bir monk var ama daha doğrusu manastırda yaşayan böyle dini bir yaşam süren erkekler için kullanılır bu monk aslında bildiğim kadarıyla. Bütün dış dünyadan böyle kesilmiş. Hiçbir şey yok. Yani böyle bitkisel hayattasın gibi bu konuyla ne ilgisi var onu pek anlayamadım. Neyse. Bilenler bilmeyenleri anlasın arkadaşlar. Böyle diyelim. Devam edelim. Başka bir dinleyicimize bakayım ne diyor. Yine geç kaldım değil mi? Hala çalışıyorum ama ancak yazabildim. Bak özür. Yazın kank şaybon ya. Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim arkadaşlar. Böyle dağınık olanlar vardır sizin de evde sağda solda böyle, tamam mı? Böyle evden kovası geldiğiniz böyle dinleyicilerimiz vardır. Zo. Yes ma'am ve baytan. Onsba. Bir dinleyicim de diyor ki Hakan diyor. Ben şahsen dünyanın en dağınık insanıyım diyor. Ama inan zekam da dağınık diyor. Bu ne anlama geliyor? Soğuk gibiyim oder so? Das sind harte Wörter von mir ama sizde böyle yazınca arkadaşlar ben ne diyeyim burada yani? Yapacak bir şey yok. Şimdi ben kırmızı çizgiyi fazla aşmadan Sualsiz adı şarkısını Yusuf Güney'den çalıyorum sizler için. İyi dinlemeler. 17.10 oldu saatlerimiz. Paydostasınız.

Ankara'dan Yusuf Güney Sual sizleri. Evet, bu arada Monk dedim, herkes bana yazmaya başladı. Monk diye bir dedektif var diyor. Teşekkür ederiz hem Hülya Hanım'a hem Nihat Bey'e. Ondan sonra başka kimler var? Of. YK var. İsmail YK'nı. İsmail'e parası yetmemiş, sadece YK yazmış. Evet. Benim karım evde 3 erkek ve 1 ben. Hasta olsa ne yazar? Temizlik manyağı demek az diyor. Bu korna benden geldi arkadaşlar. Sağa sola bakmayın. Şayet arabanızdaysanız. Benim karım evde 3 tane erkek ve 1 ben diyor. Hasta ne olsa yazar diyor. Temizlik manyağı demek az diyor. Bardağı tezgaha, dolaptan yine almış oluyorum. Demliği elime almaya diyor. Makineye koyuyor diyor. Das ist aber zu weit, ne? Das geht zu weit, würde ich mal sagen. Allah dedim sana sabır versin diyelim. Başka bir şey demeyeyim arkadaşlar ben burada. Hakan abi, benim oda dağınık değil diyor. Yaratıcılık laboratuvarı. Annem sadece olaya bilimsel bakamıyor diyor. Ya he inandık. Abi, masamı topladığım anda hiçbir şey bulamıyorum. Dağınıkken gözüm kapalı buluyorum diyor. O da doğrudur. Bizim Metropol FM'de IT bölümümüzde Anıl arkadaşımız da bir gün, tamam mı, odasını bir topladı burada Metropol FM'de. Yani değil o, ben şaşırdım. Ben aradığımı bulamamaya başladım. Ne güzel, ona benzemiştik ve o da sonra baktı olmayacak, tekrar salın gitsin dedi, tamam mı? Yine ortam, yani odası olduğu gibi, eskisi gibi yine dağınık bir şekilde. Teşekkür ediyoruz. Şimdi her şeyi, her aradığımızı bulabiliyoruz. Benim eşim yıllardır çok dağınıksın diyor. Akşam eve gidip diyeceğim ki, hanım ben dağınık değilim, üstün zekalıyım. Al işte, benim demek istediğim de bu. Bana teşekkür edersiniz artık. Durum çok acil diyor İrem Dirici. 17.16 oldu saatlerimiz. Paydos programındasınız.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Ve direksiyon başındakiler dikkat diyelim. Polonya'da öyle bir haber geldi ki Almanya'daki sürücüler şimdi sınırın öbür tarafına bakıp böyle diye böyle iç çekebiliyorlar. Çünkü Polonya hükümeti demiş ki millet tatilden geliyor. Bari pompada biraz nefes alsınlar, bakar mısınız? Benzin ve dizelde KDV'yi, daha doğrusu katma değer vergisini dediğim gibi %23'ten iyiydi, şimdi %8'e indirmişler. Yani sonuç ne oluyor? Litre başına 23-24 sente kadar bir tasarruf oluyor ki üstelik bu uygulamada 31 Ağustos'a kadar sürecekmiş. Yani bugünkü rakamlara göre, bakayım bugünkü rakamlara göre en ucuz benzin 1.51 ile dizel 1.73 euro civarında olacak orada. Şimdi Almanya'nın herhangi bir yerinde yaşayanlar, Berlin'de diyelim şimdi, yaşayan bizim millet böyle haberi duyunca navigasyon en yakın Polonya benzinliği diye sakın arkadaşlar böyle başlamayın bile. Çünkü sakın 20 sent ucuza alacağım diye 80 kilometre yol yapıp bütün kazancınızı da yolda bırakmayın. Şimdi iyi ki söyledin Hakan. Biz yoksa yapacaktık diyenleriniz mutlaka vardır ama dalgınlığa gelebilirsiniz ya arkadaşlar. Ben de dalgınlığa gelebiliyorum. Onun için böyle sakın direksiyonu oraya doğru kırmaya. Ama sınırındaysanız falan hiç sorun değil. Daha lafımı bitirmeden mesajlar ardı ardına geliyor. Hakan abi ben depoyu doldurmaya değil Polonya'ya taşınmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin sana. Hakan abi 23 sent için gitmem diyordum. Depo 80 litreymiş benim. Şimdi pasaportumu arıyorum. Benim kayınpeder bunu duyarsa 2 bidon, 3 termos, bir de eski yağ tenekesiyle gider diyor. Nasılsınız? Das ist richtig interessant, ne? Dass das sowas nicht in Deutschland der Fall ist. Düşündürücü tabii ki bunlar. Şimdi benim yorumum bu olaya, yani şimdi ucuz akaryakıt tabii ki güzel. Özellikle her gün arabayla işe gidip gelen insanlar için 20-23 sent ciddi bir fark yaratabilir. Ama önemli olan sadece pompada fiyatı indirmek değil, bunun sürdürülebilir olması. Çünkü 2 haftalık indirim vatandaşı belki biraz sevindirir ama kalıcı ve dengeli bir fiyat politikası ise insanı gerçekten bana soracak olursanız rahatlatır. Ama şu anda bir gerçek var. Polonya pompada indirim yapmış, bizim sürücünün gözü de sınıra doğru kaymış. Ben sizi uyarayım da arkadaşlar. Siz yine istediğinizi yapmakta serbestsiniz tabii ki. Hoppa! Adaşım Hakan Bektaş ve Bilal Hancı yaktın beni diyor. Haydi alkışlıyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz. Yaktın beni dedi ve ne demiştik? Polonya'da tabii ki litre başı yaklaşık 25 sent daha ucuz oradaki yakıttan bahsettim ve bu durumda baktım herkes direksiyonu kırmış. Polonya'ya doğru dık dık dık dık dık dık dık dık. Bu ne acele diyeceğim ama bir dinleyicim diyor ki Mustafa diyor ki bence ben bu işin ticaretini yapayım diyor. 1.70'i doldur gel Berlin'de 2 euroya sat her gelişte diyor. 1000 litre 300 kağıt vay be. Ben anlamadım. Anlayan var mı? Artık hesabı nasıl yaptıysan diyor. Şimdi aynı zamanda aynı arkadaşımız da diyor ki ben kamyonda çalışıyorum. Kamyonun deposu 1000 litrelik diyor. Wow. Direksiyonu çevirdim Polonya'ya gidiyorum. Bari fulleyim de geri geleyim Berlin'den Mustafa. Bu olaydan sonra benzinimin bitmesi ve 2.31'e benzin doldurmam gerekiyordu. Bak çok üzüldük senin adına bizden. Vallahi ya. Allah kimsenin başına böyle bir şey var. Devam edelim mi edelim? Evet, neyle devam edeceğiz bakıyoruz. Evet, yerel haberlerimiz var arkadaşlar. Ondan sonra Curcuna devam edecek. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Wiesbaden Medya Merkezi öğretmenlere yönelik Classroom App ile sınıfta iPad yönetimi eğitimini gerçekleştiriyor. Ücretsiz eğitimde Apple'ın Classroom uygulaması kullanılarak sınıftaki iPad'lerin yönetilmesi ve dijital ders süreçlerinin desteklenmesi ele alınıyor. Eğitim Wiesbaden Medya Merkezi'nde veya talep üzerine okullarda gerçekleştirilebiliyor. Gebersheim'deki orman yangını büyük ölçüde söndürüldü. Westerwald'deki yangında gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Küçük sıcak noktalar nedeniyle ekipler bölgede kalmaya devam ediyor. Nehir ulaşımındaki durma ya da azalma bölgedeki turizmi vuruyor. Mosul'da gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bunun da nedeni Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi. Bu nedenle tur tekneleri iptal edildi. Şarap üreticileri, restoranlar ve perakende işletmecileri gelir kaybı yaşıyor. Her şey yoluna girse de kaybın telafisi zor. Bu haberimiz direksiyon başındakileri yakından ilgilendiriyor değerli dinleyenler. Almanya'da trafikte saldırgan davranışlar belirgin biçimde artmış. UDFA'nın araştırmasına göre öndeki araca fazla yaklaşarak baskı yapan sürücülerin oranı da 3 yılda %36'dan %47'ye çıkmış. Yani yarı yarıya ulaşmış. Sollama sonrası karşı tarafı fren yapmak zorunda bırakacak kadar yakın şeride geçenlerin oranı da yine yükselmiş. Bisikletlilerde de zorla geçiş hakkı alma oranı da %28'den 43'e çıkmış. İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar Almanya'yı korkuttu. Sosyal Demokrat Partili Federal Bakanlar artan sıcaklık, kuraklık ve su sıkıntısına karşı ortak bir eylem programı hazırladı. Plan hastane ve bakım evlerinin korunması, işçilerin aşırı sıcaktan korunması, binaların sıcağa uyarlanması ve doğal alanların güçlendirilmesini içeriyor. SPD iklim uyumunun federal hükümet tarafından da finanse edilmesi için anayasada değişiklik yapılmasını istiyor. Almanya'da yaklaşık 9 milyon kişi eleman açığı bulunan mesleklerde çalışıyor ve bunların 1 milyondan fazlası yabancı. Bu oran son yıllarda ikiye katlandı. Kamyon şoförlüğü, iskele kurma, zemin döşeme ve bina temizliği gibi bazı mesleklerde çalışanların yaklaşık 3'te 1'i yabancı kökenli. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Arkadaşlar bir konuya değineceğim ama bilmiyorum. Zolichtas mag bilmiyorum. Birazcık naya. Bakacağız. Artık riski alıyorum. Günah sizden gitsin. Şimdi evli erkekleri yakından ilgilendiren çok kritik bir araştırma var. Güya balık etli kadınlarla evli olan erkekler daha mutlu oluyorlarmış. Şimdi bunu duyan bazı beyler evde hanıma dönüp bak gördün mü bilim konuşuyor diyecekler ama şimdi aman dikkat. Araştırmayı bahane edip de akşam başınıza içi açmayın arkadaşlar. Demek ki mesele sadece dış görünüş değil tabii ki. Sıcaklık var burada. Ondan sonra başka ne var? Samimiyet, huzur, birlikte gülebilmek. En önemlisi de bu bence. Birlikte gülebilmek. Bunlar varsa evlilik zaten güzelleşiyor. Ama ben size yine sorayım. Gerçekten mutluluğun kiloyla bir ilgisi var mı? Yoksa erkek milleti yine işine gelen araştırmayı mı sahiplenmiş diyorum ben. Balık etli. Bazı arkadaşlar var. Balık etli eşini gördüğü zaman.
1: Ay canım benim. Sana var ya. Sana orada yerim.
2: Yok ya.
0: Aynen öyle. Sana var ya yerim diyor. Yes, I'm so wunderbar. Fikri Karayel ve Tolga Erzurumlu yolluyor.

içime. Fikri Karayel, Tolga İzrumlu, Yol Dediler, Metropol FM'de Paydos programında. Teşekkür ediyoruz bu ikiliye ve balık etli kadınlarla. Evli olan erkekler çok daha mutlu oluyorlarmış. Abi benim hanım balık etli, ben de göbekliyim diyor. Biz evlilik değil, tam bir aile boyu mutluluk paketiyiz diyor. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ne güzel. Bence erkekleri mutlu eden beden değil abi, eve geldiğinde yüzünün gülmesi, seni dinlemesi, senin de ona değer vermen. Wow. Wunderbar yazar. Şimdi bunun istinaden biz de Özkan Meydan'la devam ediyoruz. Featuring Emre Sakar. Ciğeri yakıyor. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Bengü'den tanıdığımız Ayça adı şarkısı birbirinden güzel şarkılardan bir tanesi sizler için seslendirdi. Metropol FM Paydos programında ve diğer bir parçamız ise Tarık İster ile Melis Fis. Dön desem diyor. Özcan Deniz'den tanıdığımız bu güzel duygusal parçayı kendilerine has yorumu ve tarzıyla seslendiriyorlar.

ben bile korktum ya. Nasıl bir girişti öyle ya? Biraz sakin ol Hakan, çığırtkanlar gibi ne öyle? Arişan'ın Kadere Bakalı şarkısı, yepyeni şarkısıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Ajda Pekkan'ımız geliyor. Ondan sonra da haber bültenlerine bağlanacağız. Hangi şarkı bir tık diyor? Sunrise version ile şu anda Metropol FM'de Paydos programında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Noch immer kämpfen die Einsatzkräfte in Belgien an der Grenze zu Deutschland mit einem riesigen Waldbrand. Die Lage im Naturschutzgebiet Hohes Venn ist statisch, hat sich also zumindest nicht verschlechtert.
2: Das Feuer aus Belgien ist bisher nicht weiter Richtung Monschau in der Eifel vorgerückt. Regen und ausbleibender Wind wirken sich derzeit positiv aus, wie es von der Monschauer Einsatzleitung hieß. Man habe die Situation etwas entschärfen können. Die Menschen aus dem grenznahen Ortsteil Kalter Herberg, die evakuiert worden waren, können aktuell noch nicht in ihre Häuser zurück. Die Evakuierung wird noch aufrechterhalten. Mit rund 3000 Hektar Fläche handelt es sich um einen der größten Waldbrände in der Geschichte Belgiens. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Der Oman soll zusammen mit dem Iran an einem Mechanismus für die Straße von Hormuz arbeiten. Bislang gibt es aber keine Einigung. US-Präsident Donald Trump hat jetzt mit drastischen Worten den Druck erhöht. Er sagte dem Sender Fox News, man werde den Oman in Grund und Boden bombardieren, wenn das Land den USA in die Quere komme. Der Oman ist bislang keine aktive Kriegspartei. Es gab einen Hackerangriff auf das Netz der Berliner Landesbehörden. Betroffen sind die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, teilte die Senatskanzlei mit. Beide wurden schon am Freitag aus Sicherheitsgründen vom Landesnetz isoliert. Ob zu dem Zeitpunkt schon Daten abgeflossen waren, ist noch unklar. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet. Letzter Applaus für einen Weltstar. Mit ihren berühmtesten Songs und emotionalen Reden haben Familie und Freunde auf einer Trauerfeier Abschied von der britischen Sängerin Bonnie Tyler genommen.
3: Wales verabschiedet sich von einer absoluten Musikikone. Bonnie Tyler war nicht nur für große Rockhymnen wie Holding Out for a Hero bekannt, sondern auch dafür, dass sie nie vergessen hat, wo sie herkam. Bis zuletzt hatte sie im Ort Mumbles in der Nähe von Swansea ein Wohnhaus und hielt Kontakt zu Nachbarn und Mitbürgern. Wie schon am Samstag bei einem Trauerzug kamen tausende Fans nach Swansea, um Tyler die letzte Ehre zu erweisen. Als ihr Sarg an der Kirche eintraf, gab es lauten Applaus. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Die Beisetzung fand anschließend im engsten Familienkreis statt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Alevilik ve cemaatlerin statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Alevilik bir kültür değil bir inanç, semah, müzik değil bir ibadettir dedi. Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini belirten Özel, mevcut uygulamayı ayrımcılık olarak nitelendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı ikinci duruşmanın ilk oturumu başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı savunma hakkı talep etti ancak mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların listesinin önceden belirlenmemesi nedeniyle bugün savunma alınmayacağını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın af niteliği taşımadığını söyledi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı sunmasını mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Süreçte gizli bir pazarlık yapılmadığını savunan Bahçeli, hedefin terör, şiddet ve bölücülüğün tamamen sona erdirilmesi olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sigara tüketiminde dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi. Memişoğlu'na göre erkeklerin %46'sı sigara kullanıyor ve geçen yıl ülkede 8 milyar paket sigara satıldı. İzmir Menderes Belediyesi'nde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ayrı aday çıkarması sonucu Belediye AK Parti'ye geçti. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında bu akşam saat 20.30'da Samsunspor Göztepe ile karşılaşıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında yarın Olimpik Lyon'u İstanbul'da ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 16 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 21 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 9 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
7: Metropol FM'de Paydos devam ediyor. Son bir saatimiz kaldı ama enerjiyi düşürmek yok. Tam tersine şimdi biraz daha yükseltiyoruz arkadaşlar. Ben DJ Hakan. Nerede olursanız olun, trafikte, evde, işte, mutfakta, balkonda yanınızdayım. Öcü gibi böyle. Benden kurtuluş yok. En azından bir saat yok. Ondan sonra tamam mı Hakan, ne halin varsa gör diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir saat daha beraber güleceğiz, konuşacağız, güzel müzikler dinleyeceğiz. Morali bozuk olan varsa gelsin, toparlarız, hallederiz abi. Enerjisi düşük olan varsa radyosunun sesini biraz daha açsın, aç aç aç aç, gerisini bana bıraksın. Haydi bakalım, Paydos'un son saati başlıyor, kulağınız bende olsun.

0: yapan şarkılardan bir tanesi. Gönül Çelen. 18-13 oldu saatlerimiz. Final programısınız. Kısa bir aramız olacağı ardından hemen tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk var. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Aranızda Cristiano Ronaldo'yu tanımayan var mı? Var mı burada? Sen mi? Çık dışarı, çık! Pişkin pişkin gülüyor bir de burada ya. Şimdi arkadaşlar Cristiano Ronaldo ile Ronaldo ile Georgina biliyorsunuz 10 senelik hayat arkadaşıydı. 11 Ağustos'ta evlendiler. Şimdi öyle sarayla yüzlerce daveti, düğün falan bekleyenleri tam ters köşe yaptılar bunlar. Ve 10. yılında, yani tanışmışlığın 10. senesinde Portekiz'deki evlerin salonunda çocuklarıyla birlikte böyle sessiz sedasız evlendiler. Şimdi Georgina da çok güzel bir şey söylüyor ama aslında diyor ki şatomuz var zaten diyor, arabamız var diyor, ada zaten hayatımızda var diyor. Bizim için asıl özel olan mahremiyet diyor. Evet, bence de bazen en büyük lüks kalabalık değil, sevdiğin insanlarla gerçekten böyle sana ait bir an yaşayabilmek değil mi? Peki siz ne isterdiniz? Böyle bir durumda Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi veya da hayat arkadaşı olmuş olsaydınız 500 kişilik düğün mü yoksa evde en sevdiklerinizi küçücük ama sıcacık bir nikah mı? Hadi bakayım. Evlenmeye ramak kala gelin adaylarına. Buradan sesleniyorum. Nasıl bir düğün isterdiniz Ronaldo'yla? Böyle evde sakin nikah mı yoksa böyle davullu, zurnalı, artık ne varsa halaylı, manaylı düğün mü isterdiniz? Ve sebebini de söyleyin mutlaka. Öyle onu isterdim, bunu isterdim değil. Sebebini de söyleyin, biz de buradan yayınlayalım. Ebru Yaşar, Burak Bulut'la Kehribar diyor. Sizler bana yazarken bu şarkıyı dinliyor.

0: Konumuz arkadaşlar, geçenlerde Cristiano Ronaldo sevgilisiyle, hayat arkadaşıyla, çocukların annesiyle tam 10. senesinde kendi evlerini salonunda gayet en sevdiği, yani 3-5 kişiyi toplayıp nikah yapmışlar. Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Siz böyle bir durumda ne yaparsınız dedim. Herkese selam. Ben Turgut. Hakan kardeşim, biz de acılarımızda ne kadar dostumuz yanımızda olursa acımız azalır diyor. Mutlulukta da çok olursa mutluluğumuz artar ama bunlar da eskide kaldı diyor. Başka bir dinleyicimiz ise selam, 500 kişi yetmez, bize bence 1000 kişi olsun deriz. Çünkü maalesef gösterişi seviyoruz bence diyor. Berlin'den kader. Başka bir dinleyicimiz ise abi 500 kişi yemek vereceğim, eşimle güzel bir tatile giderim. Kim daralırsa da dönüşte gönlünü alırım. Bak şimdi bu yine de ne kadar zengin olursan ol, yine bir içine böyle bir fakirlik var senin. Ya yani Cristiano Ronaldo olmuşsun, o yemeği mutfağa gidip sen mi yapacaksın? Allah'ını seversin. Yani değil mi bu? İster istemez yani ne kadar zengin olursa olsun ama baştan o fakirliği, gerçi o fakirliği Cristiano Ronaldo da tattı da, ama 500 kişiyi niye, ya sen ne doyuracaksın Allah'ını seversen? Bir de kaç milyar euron var yani arkadaş. Biraz daha mantıklı cevapları rica edebilir miyim? Ronaldo'nun yaptığı lüksün başka bir türü aslında kalabalık içinde ile huzur içinde evlenmek. Bak bu mantıklı bir cevap, öyle değil mi? Ben olsam ben de evde evlenirim abi. Düğün en çok eğlenen, zaten gelinle damat olmuyor diyor. Güzel bir açıklama yapmış.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Yangın yeri diyor Elif Buse Doğan.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut.

0: Nehir ulaşımındaki durma ya da azalma bölgedeki turizmi vuruyor. Mosul'da gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bunun da nedeni Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi. Bu nedenle tur tekneleri iptal edildi. Şarap üreticileri, restoranlar ve perakende işletmecileri gelir kaybı yaşıyor. Her şey yoluna girse de kaybın telafisi zor. Bu haberimiz direksiyon başındakileri yakından ilgilendiriyor değerli dinleyenler. Almanya'da trafikte saldırgan davranışlar belirgin biçimde artmış. UDFA'nın araştırmasına göre öndeki araca fazla yaklaşarak baskı yapan sürücülerin oranı da 3 yılda %36'dan %47'ye çıkmış. Yani yarı yarıya ulaşmış. Sollama sonrası karşı tarafı fren yapmak zorunda bırakacak kadar yakın şeride geçenlerin oranı da yine yükselmiş. Bisikletlilerde de zorla geçiş hakkı alma oranı da %28'den 43'e çıkmış. İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar Almanya'yı korkuttu. Sosyal Demokrat Partili federal bakanlar artan sıcaklık, kuraklık ve su sıkıntısına karşı ortak bir eylem programı hazırladı. Plan hastane ve bakım evlerinin korunması, işçilerin aşırı sıcaktan korunması, binaların sıcağa uyarlanması ve doğal alanların güçlendirilmesini içeriyor. SPD iklim uyumunun federal hükümet tarafından da finanse edilmesi için anayasada değişiklik yapılmasını istiyor. Almanya'da yaklaşık 9 milyon kişi eleman açığı bulunan mesleklerde çalışıyor ve bunların 1 milyondan fazlası yabancı. Bu oran son yıllarda ikiye katlandı. Kamyon şoförlüğü, iskele kurma, zemin döşeme ve bina temizliği gibi bazı mesleklerde çalışanların yaklaşık 3'te 1'i yabancı kökenli. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Cristiano Ronaldo hayat arkadaşı, 10 senelik hayat arkadaşı Georgina ile evlendi arkadaşlar 11 Ağustos'ta ve sadece evin salonunda böyle sade bir nikah töreni yaptı. Yani onun evin salonu da zaten 1500 kişilik. Berlin'den Erkan diyor ki bizim gelin mis gibi. Gelin düşmanlar çatlasın diye 500 kişilik düğün yapıyoruz diyor. Evet, bir diğer dinleyicim. Düğün falan yapmazdım çünkü Ronaldo tipim değil diyor. Gülcan. Gülcan bakayım şöyle senin tipine bir de bakalım böyle. Ronaldo da bayılırdı sana zaten. Alınmıyorsun değil mi? Alın bence. Orası bir demişli mi? Eyvah yandık yine. Aldık başımıza belayı. Bir başka dinleyicim. Ya bizde 5 kuruş para yok. Ne düğünü? Ya anasını satayım şu Almanya'da 100 bin kağıt lazım diyor. Wahnsinn. Merhabalar, Cristiano Ronaldo gibi cömert, ailesine bağlı, duygusal ve yardımsever birisini bulmuşsam eğer düğünü ne yapayım? İyi yayınlar Bremen'den Aylin. Tabii ki parayı görünce öyle dersin. Olmasın onunla para, bakalım aynı düşüncede olur musun Aylin? Das glaube ich nicht. Evet, Gülcan pis diyor buradan bana. Gülcan şey, Gülcan tipine de bakalım dediğim bizim... Gülcan, yani bu konuda yalnız değilsin. Yani ben de sana yaklaşırım en azından. Ağlamana gerek yok. Oturalım beraber baş başa verip de ağlayalım. Hadi bakalım. Başka bir dinleyeceğim. Aylin, 100 pro danke diyor. Evet, para olmasaydı yapmazdın dediğim. Evet, bana hak veriyorsunuz arkadaşlar, sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicim daha var. Bir Yozgatlı olarak tabii ki halay başı çektirmeden evlenmezdim Ronaldo'yla diyor. Halay içinde de en az 500 kişilik düğün gerek diyor. Şöyle bakalım. Aile fotoğrafı var burada. Ay kuzum benim. Birinci kızları, ikinci kızları, ardından da müstakbel değil canım yani. Şu anki evli olan hanımefendi, ondan sonra en arkada da beyefendi var.

Siz halayı zaten çekiyorsunuz. Fotoğrafta da çekmişsiniz. Ne doymak, bilmek, halaydan vazgeçmeyen bir aile. Teşekkür ederiz bu güzel fotoğraflarınız için. So, jetzt machen wir weiter mit... O ne ya, korku müziği gibi. Hadise ve motive. Labirent.

Ronaldo ile şimdiki müstakbel eşi, daha doğrusu evlenmeden önceki hayat arkadaşı gayet böyle evlenin salonunda böyle sade bir nikah yapıyorlar ve olayı bitiriyorlar. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi dedim. Kader diye bir dinleyicimiz var. O da diyor ki bizde 500 euro yetmez diyor. 1000 kişi olsun diyor. Çünkü maalesef gösteriş seviyoruz bence diyor. Sonra Kader'e dedim ben. Evde yalnızım, sessiz sessiz güldüm ya diyor. Allah akıl sağlığı versin dedim ben. Şimdi daha sessiz güldüm diyor. Ya du bist nicht mehr zu retten, werde ich mal sagen. Mebrure. Çok güzel bir şarkı. Zadi Janesi. Şimdi burada Metropol FM'de. Güzel şarkıyı size armağan ediyorum. Keyfiniz bol olsun.

0: Bence insanın maddi durumu ne olursa olsun özel günü nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı. Başkası için düğün yapılmaz. Ya bir dinleyicim? Güzel. Abi Ronaldo bile sade olsun demiş. Biz hala kuzenin komşusunu görümcesi neden çağırmadık diye kavga ediyoruz diyor. Esas guy. Cazısız. Aradığım şu anki yorumlardan bir tanesi. Bir diğer dinleyicim. O 500 bin kişinin yarısının gelin ve damat ilk defa düğünde tanışıyor. Çünkü daha önce görmemişlerdi mutlaka. Bu da çok doğru. Evet, öyleydi. Benim ailem beni nişanlamıştı zorla. 17 yaşındaydım. İnan. Oğlum münibetini göremem falan diyerekten 17 yaşında beni zorla. Yani kızı değil, beni nişanladılar zorla. Ay. Bir travma oldu ama neyse. Burada işte bu arkadaşın dediği gibi bir nişandı bu, tamam mı? Ve nişana yaklaşık 1000 kişi geldi arkadaşlar. Ya inanın belki oradan belki 3 kişiyi 5 kişiyi tanıyordum ben. Diğerlerini hiçbirini tanımıyordum. Yani bu şekilde milletin elini öpüyoruz ama kimin eli, kimin yanağı, kimi şey işte. Bilmiyorum onları, fazla şeye girmeyelim, ayrıntılara girmeyelim. Şarkıyla biz devam edelim. Ben ne kadar fazla konuşursam o kadar ipin ucunu kaçırıyorum. Onun için ağzıma fermuar çekmek için şarkı long diye giriyorum. Mustafa Ceceli.
1: Geçtim

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuğ.

Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bugün de sonuna geliyoruz. Paydos'ta bir saniye, burada o falan üzülme yok muydu? Ya geçti artık, geçti. Ben söyledikten sonra bunun ne faydası var? Şimdi kaos, kaos ya. Paydos'ta yine güldük, konuştuk, biraz kafa dağıttık, biraz da hayatın içine ne varsa böyle masaya koyduk. Ama merak etmeyin, ben sizden öyle kolay kolay kurtulmuyorum. Çünkü yarın sabah Çay Şekeri programında yine ben varım. Çayınızı kahvenizi alın, güne beraber başlayacağız. Biraz tat, biraz enerji, biraz da muhabbet katacağız olaya. Serdar arkadaşımız ailesiyle, çocuklarıyla tabii ki tatile gitti. Dolayısıyla adam 48 senedir çalışıyor burada. O da tatil hak etti ama, değil mi? Birazcık dinlensin, ondan sonra gelsin. Bir ay, yaklaşık bir ay kadar falan kendisi burada olmayacak. Sonra işin rengi değişecek. Yarın tabii ki Çay Şekeri programından sonra rengarenk geliyor. Hah, böyle olun işte. Tam yerinde girmeniz gerekiyor. Orada da zaten biliyorsunuz müzik var, dedikodu var, sürpriz konular var, kahkaha var. Ve ne çıkacağı hiç belli olmayan konularımız da oluyor. Ben DJ Hakan. Nerede olursanız olun kulağınız bende olsun. Bugünlük Paydos'a doğru gidiyoruz ama yarın yine buluşuyoruz. Enerjinizi düşürmeyin. Gülmeyi sakın unutmayın ve birbirinizi böyle sevin arkadaşlar. Çünkü yarın yine radyoda ortalığı karıştıracağız. Ama ben daha buradayım. Daha 15 dakika buradayım.

0: sana böyle katlanmazdım diyor. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar, İstanbul'da bir durum söz konusu. Tinder. Tinder'ı bilmeyen var mı? Vardır, belki olabilir. Bilenler bilmeyenler söylesin anlatsın. Çok önemli. Şimdi Türkiye'de Tinder üzerinde bir kadına tanışan bir adam tanışıyorlar falan filan. Sonra diyor ki yemeğe gidelim mi? Tamam diyor kadın da. Benim bildiğim bir yer var, oraya gidelim diyor. Adam da tamam diyor, gidiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, hesap bir geliyor 190 bin TL. Bir saniye ya falan, adam tabii ki kredi kartını çıkarıyor. 7-8 tane kredi kartını, ondan bir 3 bin, ondan 5 bin, ondan 20 bin derken 190 bin lirayı tamamlıyor. Ondan sonra kadın da diyor ki tamam diyor, artık öbür gün bir hatta başka bir gün tekrar buluşuruz diyor. Kadın gidiyor. Adam da uzuyor oradan tabii ki. Düşünüyor böyle. Es kommt mir ein bisschen heikel vor diyor. Sonra bir araştırıyor, bir bakıyor. Ertesi günü kadın yine orada. Başka bir adamla ama. Meğersem bu kadın, evet anladınız değil mi? Aferin size. Lep demeden Çorum'u anlıyorsunuz. Kadın oradaki restoran sahibiyle işbirliği yapmış. Tinder'da adamları böyle kuzu tuzağını düşürüyor. Düşürdükten sonra da oraya geliyor. Ondan sonra oradaki paraları da kırışıyorlar. Onun için burada sıkı bir şekilde Tinder kullanan dinleyicilerim. Siz kullanmıyorsunuz da arkadaşınız mutlaka kullanıyordur. Onun için arkadaşınızı uyarın. Bir kadın ısrarla bir restorana gideceğim, şuraya gidelim falan derse ilk önce oradaki menünün fiyatlarına bir baksın. Ondan sonra da ayağını ya da cüzdanını yorganına göre uzatsın. Yoksa
1: kalmam içimde bir an, umudum olmasa aşktan.
0: Aynen böyle olur işte.
1: Hiç uzatmam bu diyardan çeker.

ve geldik. Bugünün son şarkısını arkadaşlar. Ama böyle sıradan bir kapanış değil tabii ki. Karadeniz'in o içe işli, insanı içine böyle işleyen o ezgilerini almışlar böyle. Flamenco'nun ateşliğiyle böyle birlikte harmanlamışlar. Şimdi ortaya öyle güzel, öyle başka bir şey çıkmış ki ilk kez burada dinleyeceksiniz arkadaşlar bunu. Sizin için özellikle ben seçtim. Bu şarkı Karadeniz'e gönül verenlere, o türküleri böyle duyunca içi titreyenlere, ne bileyim uzaklarda olup memleket kokusunu özleyenlere gelsin arkadaşlar. Hepsine gelsin. Ve ben bunu çaldıktan sonra sizler böyle salya sümük ağlayacaksınız. Çok eminim, vallahi de eminim, billahi de eminim. Ya Hakan nereden çaldın bunu diyeceksiniz. Ben diyeceğim Hakan. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kalbinizde güzel şeyler kalsın. Kulağınızda güzel müzikler. Yarın sabah yeniden buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdi sözü müziğe bırakıyorum. Karadeniz'den flamenco'ya uzanan bu özel şarkıyla hoşça kalın ama radyonuzdan sakın ayrı kalmayın. Çünkü tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olun hiç fark etmiyor.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: yetinmeyi bilir misin?
1: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
2: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
1: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan

0: kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde olası koalisyon tartışmaları hız kazanıyor. Yeşiller eş başkanı Felix Banatsak, AfD'nin iktidar üzerinde etkili olmasını önlemek için demokratik partilerin birbirleriyle konuşabilmesi gerektiğini söyledi. Banatsak bu çağrısını özellikle CDU'ya yöneltti ve gerektiğinde sol partiyle görüşülmesini istedi. Yeşiller eş başkanı Felix Banatsak, CDF'in yaz röportajı programında Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek hükümet seçeneklerini değerlendirdi.
2: Ich schließe vor einer Wahl im demokratischen Spektrum grundsätzlich keine Koalition aus, nicht in Berlin, nicht in Sachsen-Anhalt und nicht in Mecklenburg-Vorpommern, in einer Situation, in der man befürchten muss, dass am Ende Antidemokraten und Verfassungsfeinde Einfluss auf die Politik bekommen, müssen Demokraten miteinander gesprächsfähig sein, das erwarte ich von der Linken, das erwarte ich von der SPD und das erwarte
1: Yeşiller eş başkanı Banatsak bu yaklaşımı yalnızca CDU'dan değil sol parti ve SPD'den de beklediğini söylüyor. Fakat CDU ile sol parti arasında ciddi siyasi görüş ayrılıkları bulunduğunu da kabul ediyor. Yeşiller liderine göre bu farklılıkların büyüklüğüne rağmen sol parti ile AfD arasında temel bir ayrım yapılması gerekiyor.
2: Man kann der Politik der Linken kritisch gegenüber eingestellt sein.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.